ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Beni yola koyduğunda ayrılmayı sevdim. Kurşunları sevdim beni vurduğunda. Ağlamayı sevdim unuttuğunda. Yalnız olduğumu anladığımda ayakta kalmamı sevdim. Yıkılmamı sevdim seni her hatırladığımda. Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği. Su gibi özledim Temmuz güneşinde sesini. İkindide yağmur gibi, geceleyin rüzgar gibi sevdim seni sevdiğimi. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim, yandığım

kalbine. Bir gece bir şiir gibi kibrit alevinde, alemin ortasında kimsesizliğin sesinde, buğusunda sabahın, acımasızlığında bir ahın, ağlayan yüzünde İsa'nın, ferahlatan gücüyle duanın, korkutan yanıyla narın, incirin, zeytinin ve kalbin üstüne, gülün üstüne, tutunduğum umudun üstüne, korkunun üstüne, senin üstüne, hepsinin üstüne, hep senin üstüne. Ben seni hiç sevmedik. Gittiğin zaman gitmeni sevdim. Evreni sevdim geldiğin zaman. Kalmanı sevmedim. Korkuyordum sana alışmaktan. Yine de sevdim gülümsemeyi, mendilimi sallarken seni götüren trenin arkasından. Kırlara ilk kar düştüğü zaman, ölümünün ne güzel olduğunu sevdim, seni içimde öldürdüğüm zaman. Ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'ı hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim. Yandığım zaman böyle işte. Ben seni hiç sevmedim ki. Ben sevdim mi? Adam gibi severim. Ben sevdim mi? Adam gibi severim.

unut, sen de unut beni. Kimler unutmadı ki zaten? Sen de unut. Sen de boşver beni. Vazgeç artık inadından.

beni ateşe atsan ne olur? Zaten inancım kalmadı yalan sevgiye, aşka sevgiye.

Senin yerine neresi bilmiyorum ama ben hala bıraktığın yerde seni bekliyorum. Belki sen unuttun. Ben aynı şehirde, aynı semtte, aynı seninle tuttuğumuz evdeyim. Hiçbir şeyin yerini değiştirmedim. Aldığın biblolar, aldığın tablolar aynı yerinde duruyor. Sen seveceksen böyle gelme bir daha. Sen beni üzeceksen, yalnız bırakacaksan sevme bir daha. Sen gelme bir daha. Sen sevme bir daha. Sen

yüksel. Özgürdük ikimiz de. Eller çığlık çığlık yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan iki hırsın su gibi akıp gelmiştik. Buluşmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılığı. Yok saymıştık özlemeyi. Şarkımıza dalmıştık.

Radyo Lider İzmir. En çaresiz anım laf ezdekemi yazmışlar. Gıyabımda tevkife hüsnü niyet bozmuşlar. İnfaz için bin türlü ifadeler düzmüşler. Müebbete son ceza eklese ne çıkar ki? Müebbete son ceza eklese ne çıkar ki?

hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim son olsun.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Bana söz ver aşkım. Bu gece içmeyeceksin. Söz ver. Canından geçmeyeceksin. Bana söz ver aşkım. Ağlamayacaksın. Ben ölsem de, göçüp gitsem de hep benim kalacaksın. Bana söz ver aşkım. Söz ver aşkım. Söz ver. Söz ver.

Ben küçük törenlerin adamı olmadım hiç. Allah'ını çektim acının, en küçük yaşını bilirim. Şimdi bir heykel gibi dimdik, yarın ne olur bilinmez. 3 günlük dünyada her şeyim oldu, aslında hiçbir şeyimsin. Hoşça kal, kapatamadık maziden kalan yaraları. Yeni renkler yaratamadık dünyanın kirinden. Bu şiir sanadır, bir daha asla, bir daha asla göremeyeceğin dilinden.

baharı bekleyen kumrular gibi. Sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerin havada, gözlerin yolda.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Kapattım gönlümün kapılarını, kalbime gömdüm bütün anılarımı. Birer birer yaktım mektuplarını, o benim gönlüme giremez artık.

kırılan kalpler var, düzelmez asla. Kaybolan umutlar doğmaz bir daha. Sararan yapraklar yeşerir belki. Beni sen kaybettin, sevmem bir daha. Beni sen kaybettin, gelmem bir daha.

0: Senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasrette terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını, bir kilo rakıya gömsen de akşam.

Ben küçük törenlerin adamı olmadım hiç. Allah'ını çektim acının, en küçük yaşını bilirim. Şimdi bir heykel gibi dimdik, yarın ne olur bilinmez. 3 günlük dünyada her şeyim oldu, aslında hiçbir şeyimsin. Hoşça kal, kapatamadık maziden kalan yaraları. Yeni renkler yaratamadık dünyanın kirinden. Bu şiir sanadır, bir daha asla, bir daha asla göremeyeceğin dilinden.

ne varsa içeride, dışarısı gölgelik, dünya gözlere perde, bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim, oraya demirledim, sultanın geleceği, sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Ben seni çok seviyorum.
2: Ben de seni çok seviyorum.
1: Bir daha söyle.
2: Çok seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum.

şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam.

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
3: Cümlesen selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Kazasız, belasız, gönlünce güzel bir hafta diliyorum. 87.5 Lider FM'den Murat ben. Hepinize sevgiler, selamlar. Rezervden de abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Sizlere de sevgiler, selamlar. Huzur içerisinde gönlünce güzel bir hafta dileklerimle. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle programımızın açılışını yapacağız. İki güzel şarkının hemen sonrasını mesajlarınızı teker teker paylaşacağım. Duyanlar, duymayanlara. Abi kardeş, abla kız kardeşler. Duymayan kardeşlerimiz de inşallah kulağınız radyoda olsun. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle başladı.

0: Baba Müslüm'deki güzel şarkısıyla bu haftanın ilk Murat'la Gönül'den Gönül'e programımızın açılışını yaptık. Evet, şimdi SMS'ten ilk gelen mesajları paylaşacağım. Kulağınız radyoda olsun abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Ben Rasim Aydilek Şarkıran, cezaevinde T3C6 koğuşundan bulunan kıymetli abim, can dostum Zeynel Çolak, çok geçmiş olsun. Rabbim seni en kısa zamanda tekrar ailemizin başında olmanı nasip etsin. Seni seven sen Rasim Aydilek. Kadın kapalı yatmakta olan kızım, beni ara. Seni bekliyorum, önemli. Bugün içerisinde beni araman lazım. Acil, öpüyorum seni. Allah'a emanet ol, kurban oldum. Böyle bir mesaj var. Kardeşimizin ismi yok. Ne yazanın ismi var ne de kız kardeşimizin. Ben Şakran TV'den Çetin Öz Yılmaz. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Yusuf İvak'ın eşi Başak İvak. Doğum günün kutlarım. Ben A19 koğuştan Arda Kapısız. Başta olmak üzere Aslan amcam, Aydın Demirbaş, meşhur Ozan Ahmet Kartal dostlarım, Sefa Haral, Sergen Açar. Abim Uğur Albay, gece söz bırakıyorum. Kendini dev aynasında görenler Kürt Aydın amcamın yanında cep aynası gibi kalıyor. Kadın kapalı olan derdim, o kendini biliyor. Ona da buradan çok selam olsun. Enver Yılmaz'dan deli gibiyim. Öncelikle selamun aleyküm. Muzom, ne yapıyorsun, nasılsın? Dilerim ki keyfin, halin iyidir. Beni merak etme. İyi Muzom, mektuplarını ve aramalarını dört gözle bekliyorum. Yarım oralarda kendine dikkat et yarım, olur mu? Çıktığında yoksa dilimden kurtulamazsın, biliyorsun. Merak etme, her cefanın bir sefası vardır. Güzel günler yakın ve bizim Rabbimize emanet ol. Yanlışlıklar Rabbime emanet ol. Seni her şeyden ve herkesten çok sevdiğimi unutma. Eyfan sen olmayınca şarkısı armağan ediyorum. Murat abi, ben bir oğlu 18'den tali olan Arda Yetişir. B18'de yatan abim Ayhan Baysan. Abi buralar sessiz, tadı tuzu yok. Hayırlısıyla bir an önce çıkıp yanımıza gel. Her şey hazır. Seni bekliyorum. Seni seven Can Yen'in Arda Yetişir B18'e selamı olsun. Bir oğlu B18'de yatan canım aşkım Ayhan Baysan. Seni çok özledim Ayhan'ım. Bir an önce çıkıp gel. Gözüm seni seven karın Asya. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Murat abi kolay gelsin. Sağ ol Halil kardeşim. Kadın kapalı C11'de yatmakta olan derdim Emine radyo başına. Derdimi seviyorum. Biliyorum ki derdi veren de beni seviyor. Keşke bütün dertlerim senin gibi olsa. Seni çok seviyorum. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Halil Karagöz. Murat abi, ben T1B18'den Halil Karagöz. Kadın kapalı C11'de bulunan derdim Emine radyo başına. Kadınları nasıl anlarız diye sordular. Ben de şairin sözünü söyledim. Kadınlar anlaşılmak için değil, yaşanmak için vardır. Eğer yaşanacak bir kadın bulduysanız anlamak için vakit kaybetmeyin. Hüseyin Kağıt'tan ya öldür ya güldür şarkısı Eminem'e gelsin. Halil Karagöz. Ben Rasim Aydilek. Şakran cezaevi T3C6 koğuşundan bulunan kıymetli abim, can dostum Zeynel Çolak. Çok geçmiş olsun. Rabbim seni en kısa zamanda tekrar ailemizin başında olmayı nasip etsin. Seni seven sayın Rasim Aydilek. Ben T3C13'ten tali olan Boran Yazar. Derli Aslan abim başta olmak üzere Mehmet Nuri Özden akabinde dost abi kardeşlerim Aslan abim. Yusuf Gülçin, Mehmet Gülçin, Yücel Özden, Yusuf Gülen, Seyit Meriç, Erhan Seymen. Kardeşlerim, mahalle çocuğum Umut Uzar. Kardeşim Arda Özden, Berke Olmaz, Ahmet Mins. Minta, Ahmet Minsin yazıyor ama öyle yazmışlar. Farklı kurumlarda bulunan kan bağım olmasa da can bağım olan Halil Karagöz ve Öz Aslan abim Ozan Yazar. Farklı koğuşta bulunan Öz abim Sarsılmaz Özcan Yazar Namıdar Öcü. Bu dostlara bin selam olsun. Ben B5'ten Eda Alınca, Taylan Aydoğdu radyo başına. Benim ruhumun yarısı, kalbimin yarısı, dünyayı yıkılsa ölürüm, mermi sıkılsa hedefi olurum, senin bir damla gözyaşına kurbanlar olur. Murat abi, Taylan Aydoğdu'ya benim sana her şeyden çok ihtiyacım var, şarkısını çalarsan sevinirim, sana da iyi yayınlar abilerin güzeli, sağ ol kardeşim benim. Ben C5 koğuştan İstanbullu Kübra Karagöz, B8 koğuşunda bulunan beyaz lokumum Yasemin Aykurt, canıma can Dilara Öner, kan kardeşim Dilek Üzdür radyo başına. Ben iyiyim, beni merak etmeyin, kalbim sizinle, sizi çok özledim, ben gerekeni yapıyorum, bilin bunu, size benden, Derya Bedavacı'dan seni seven kimdi, bendim, şarkısı armağan olsun. Değerli mahalle büyüğüm Murat Bingöl, ben Mersin Pınarlı Fırat Doğan, kadın kapalıda yatmakta olan 26 senelik hayat arkadaşım, aşkım, sevdiğim, gözlerin içine baktığım, cenneti gördüğüm, güzeller güzeli, nazlı çiçeğim, hurim.
1: Ben seni bir günlük sevda ile değil, bir ömürlük kara sevda ile sevdim. İyi ki benim kadınım, canım, aşkım, nazlı çiçeğim, aşk meleğimsin. Kadınıma Gökhan Doğanay'dan Son Durak çalarsan sevinirim. Ben yol yemez Barış Doğan, kardeşim Emre Doğan. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana özgürlüğünü getirsin. Diğer doğum gününde sevdiklerinle olman dileğiyle. Murat abi, ben Foça Açık'ta yatmakta olan Bornavalı Barış Gül. Başta kadar birliği yaptım. Dostlarım Muhammed Kılıç, Berke Çelik, abilerim Adem, Özkan, Uğur, Orhan. Aliada yatmakta olan Çağdaş Can Bardakçı ve Şahin Gündoğan'a selamlarımı iletiyorum. Selamlar, iyi ki Murat abi. T1A11'de yatmakta olan Aslan abim Barış Can. Şen, özgür günler yakındır abican. Ben tahliye oldum. Beni tanıyan herkese selam olsun. Seni seven kardeşin Hüseyin Hazır Bulan. Aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Murat abi, ben Hüseyin Hazır Bulan. Buradan abi kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Ayrı ayrı kurumlarda yatmakta olan Taner Ulus, Abdurrahman Akman, Ferhat Er, Fikret Çalışkan, Ahmet Cintak, Barışcan Şen, Kaan Bebek, Sezgin Savcı, İsmail Kuzubu derli abi kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi, ben B1'den Sevim Küleş, B11'de yatan derlilerim Dilara Küleş, Ezo Küleş radyo başına. En güzel gülüşlerimizi uzaktan uzağa izlerken ağlayacaklar. En iyiler düşmansız olmaz. Abi ben B1 koğuşunda yatmakta olan Özlem Çakmaklı, Menemen Açık Cezaevinde bulunan abim Mustafa Çakmaklı radyo başına. Ömrüm, dayanam, seni çok seviyorum. Beni merak etmeyin, eski koğuşumdayım. Sen kendine iyi bak değerlim. Biz B1 koğuşundan Helin Aydın ve Ceren Korkmaz Yılmaz Güney'in de dediği gibi ya bizimle ya bize karşı Uygar Doğanay gemileri yaktırmış. Şarkısını çalarsan seviniriz abi. Selamun aleyküm, iyi akşamlar Murat abi. Ben Torbalı'dan Osman Şimşek. Aleyküm selam Osman kardeşim. 4 nolda yatan aslan oğlum Mehmet Baran Yabaş'a sesleniyorum. Aslan oğlum, seni bugün iyi gördüm, az kaldı aslanım. Biraz daha sabret, elbet özgür günlerde hep bir arada olacağız. Rabbim seni en kısa zamanda özgürlüklerle müjdelesin inşallah. Murat abim, aslan oğlum için Koca Reis çalarsan sevinirim. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Ben senin evine saatler önceden arayacaksın diye geliyorum. Bir dakika konuşturmak zor geliyorsa ailene, ben bir daha bir yere gelmem zaten. Perşembe de istemiyorsan gelmem. Bundan sonraki her şeyine ailen gelsin, gelirlerse. Allah'a emanet ol, dikkat et kendine. Selamünaleyküm, iyi akşamlar Murat abi. Ben Torbalı'dan Meryem Şimşek. Aleyküm selam kardeşim. Şakran'da misafir olarak gelen annesinin bir tanesi oğlum Mehmet Baran Yavaş. Anneciğim sıkma canını, her şey güzel olacak. Bugün seni kilo vermiş olarak gördüm. Bir dahakini almış olarak görmek istiyorum. Ailen her zaman yanında, seni çok seviyorum aslanım. Murat abim, sana da iyi yayınlar. Oğlum ve benim için iki kelimeden biri sensin, çalar mısın? Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı Cengiz Handan Pınar. Aleykümselam kardeşim. Şakran TQC1 koğuşunda yatmakta olan sevgili eşim Sercan Keskin'e canımın içi. Seni çok özledim. Hiç kimseye tahammülüm yokken sana hep ihtiyacım var. Çok zor bu evdeki sessizliği ve sensizliği anlatamam. Seni çok seviyorum. Bugün sana Dermandan icap eder mi şarkısını armağan ediyorum. Murat abi çalarsan çok sevinirim. Hemen WhatsApp'tan da biraz okuyayım. Şöyle açalım. Evet. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK12 Karşıyakalılar koğuşundan Muhittin Çalışkan, yani Muti. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Değerli dostlarım Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Mehmet Çallı, Gökhan Soğukuyu, Yavuz Çelik, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayırtır, yani Fıçı, İsmail Demirkoç, yeğenim Gökhan Karaslan çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Ve son olarak değerli dostum Şeyto'ya armağan olsun. Sizleri seven Muti ve Çakır, var olanı yaşadık, varsa ötesi onu da yaşarız. Saygılar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C12 Karşıyakalılar koğuşundan Çağlar Çakır. Aleykümselam Çağlar kardeşim. Değerli dostlarım Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan yani Muti, Mehmet Çallı, Namıder, Mege Gökhan Soğukuyu, Yavuz Çelik yani Cüce, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayırtır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, Gökhan Karaslan, Şeytan Serdal, son olarak Kadın Kapalı'da bulunan derdimiz Pınar Cuhalı yani Sarı çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Her şey geçmişte kalıyor ama hiçbir şey geçmiyor Çakır ve Muti'den. İbrahim Yurteli'den TQC7 yatan aslan amcam İbrahim Yurteli, Reis Kadir Yurteli, Bekes'e selamlar olsun. Bülent Yazdan, Aydın Nazil'de yatan aslan dayım diğer Yurteli, Kadir Yurteli'ye selamlar olsun. Ali Kınık'tan Koca Reis şarkısı armağan olsun. Mert Demirtaş'tan Cuma Yurteli'den TKC7'de yatmakta olan Reis İbrahim Yurteli, dostum Kadir Yurteli ve Bekeş'e selamlar olsun. Selamun aleyküm Murat abi. Ben TK58 koğuştan Emircan Adıyek. Aleyküm selam Emircan kardeşim. Murat abi, senin aracı olanıyla abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta olmak üzere Rüzgar Özdemir, Namıder, Big Boss Fatih, Gültekin Sertaç, Akın Mustafa, Aypak, Eren Kollik, Doğan Topçu, bir nolda yatmakta olan abim Halil Karagöz, Sergen Ava, Sayın Bayram, Fırat Korkmaz, 3 nolda yatmakta olan can dostum Efe Us ve Cihan Evirgen. Son olarak 4 nolda yatmakta olan canım kanım Yiğit Esen'e selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TK58 koğuşundan Rüzgar Özdemir. Aynı koğuşta ve farklı kurumlarda yatan dost abi kardeşlere hitaben başta olmak üzere Emircan Adıyek, Fatih Gültekin, Sertaç Akın, Eren Kollik, TK57'de yatmakta olan değerli abim Mahmut Aygün'e. Mahmut Aygün B12'de yatan Emre Akgül, 3 nolda yatmakta olan abim Ogir Oktay, Yusuf Söylemez, Menemen Kapalı'da yatan Emir Kızılay ve Ali Kemal Gürcan daima selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Rüzgar Özdemir, yani Big Boss. Selamünaleyküm Hala Murat, ben T4B15'ten Gürkan Tilki. Aleyküm selam Gürkan kardeşim. Buradan aynı kampüste bulundum. Başta benim derdi kadim dostum Diyar Gündüz olmak üzere Kadir Tosun, Gökhan Karaduman, Baran Berşe, Eren Dinçer, Esat Akdeniz, Dilaver Sağ, Baran Güven, Devran Tercan, Atakan Koçak, Doğukan Bayar, Sait Ba, Bedirhan Kilat, Umut Kaygısız ve bu derdi abilerim Hakan Uyar ve Emre Demircan'a da selam olsun. Gece bir sözümüz. Hayatımızdan bir şey çalanlar için değil, hayatımıza anlam katanlar için döneceğiz. Sizleri seven DGGT. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B15'ten Alişan Taş. Aleykümselam Alişan kardeşim. Başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım Kadir Tosun, Furkan Günal, Devran Tercan, Taha Yasin, Yılmaz Olcay, Gördesi, Baran Güven, Murat Sevuk, farklı cezaevlerinde bulunan can dostum Berk Irmak. Selam ve sevgim Baki'dir. Aynı koğuşta bulundum. Batu Şimşek, Gürkan Tilgi, Tugay Cingöz, Ferhat Ercan, Uğur Aslan, Batu Bingöl, gece bir söz bırakmak istiyorum. Ne esaret kalıcıdır ne cesaret. Bugün değil ama elbet bir gün Ahmet Kaya'dan Metris önü armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK58'den Sertaç Akın. Aleykümselam Sertaç kardeşim. Buradan senin aracılığınla abi kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Fatih Gültekin, Ege Ürkmez, Rüzgar Özdemir, Emircan Adıyek, Tamer Demir, bir nolda yatan abilerim İbrahim Halil Almaz, Metin Güney, Muhammed Güler'e selam ediyorum. O gece ben vardım diyen kimse yoktu. Saydım 5 kişiydik, 4 duvar ve 1 ben. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK58'den Ege Ürkmez. Aleykümselam Ege kardeşim. Buradan senin aracılığın ile Fatih Gültekin, Doğan Topçu, Eren Kollik, Sertaç Akın, Semih Şengüz, Mustafa Aypak, Hakim Bal, Ahmet Yönetim, farklı yerlerde bulunan abi kardeşlerim Baran Berşi, Atakan Koçak, Davran Tercan, İlhan Deniz, Ege Akkoyun'a, ismini zikredemedim tüm Çiğli Güzeltepe çocuklarına selam ediyorum. Gece benden bir söz. Kumdan kaleniz var, denizin insafına kalmışsınız. Ben Güzeltepe'den Ege Ürkmez. Ben TK4'ten tahliye olan koğuş mesili Reis Vanlı Furkan, başta Foça açıkta yatan derli abilerim Sezer Erol, Cevdet Kalkan, Suat Yıldız'a selam olsun. Koğuşumda yoldaşlık yaptığım Bülent Dernek, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, A15 koğuştan Botan Kartal kuzenime selam olsun. Aslandan kurban olmaz, biz aslanız aslan. Ben TK4'ten tahliye olan koğuş mesili Reis Vanlı Furkan, başta Foça açıkta yatan derli abilerim Sezer Erol, Cevdet Kalkan, Suat Yıldız'a selam olsun. Koğuşumda yoldaşlık yaptım Bülent Dernek, Adnan İlhan Özdemir kardeşler ve A15 koğuştan Botan Kartal kuzenime, B12'den Alaaddin Önder'e selamlar olsun. Aslandan kurban olmaz, biz aslanız aslan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A19 koğuştan Doğukan Çakıcı, yani Dodo. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Burada kader birliği yapmakta olduğum kadim dostum Arif Tarlak, derli büyüklerim Mutlu Kurt, Emoç Özdemir, Tatü Emir Genç, Şehmus Bulut başta olmak üzere dostlarım Can Çakır, Ali Bilen, Metin Navçacı yani Menemenli Kasap, Doğukan Çetin yani Hoca, İhsan Ertan, Muhammed Dikbaş yani Kürt Şamo ve tüm Bozcaka Yeşilyurt çocuklarına selam olsun. Cam gibi çocuklardık, silseler parlardık, kırdılar keskinleştik. Şarkı Yener Çevik'ten, şarkının adı yok. Murat abi sesine sağlık. Sağ ol Doğukan kardeşim benim. Murat abi kolay gelsin. Ben T4A19'dan Dodo Çakıcı. Burada kadar birliği yapmakta olduğum aslan kardeşim Arif Tarlak kardeşime, onun aynı kandan olmasa da candan olan T1C18'de yatmakta olan kaleli Beşir Acar'a, koğuşun avından dostlarına selam olsun. Bizi tanıyan tüm Bozcaka Yeşilyurt Kadife Kale çocuklarına selam olsun. Dostum Arif'in söylemiyle rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alacağı tek şey tozdur. Arif kardeşime gazap izimden memleketsiz şarkısı armağan olsun. Ben Çeyki A4 Koğuş'dan Bülent Dernek. Buradan Koğuş liderin ve Koğuş'un adaletini sağlayan aslandayım. Foçalı Serhat Küçük akabinde kader birliği yaptığım kardeşlerim Mertcan Karayüz, Ali Baran Koçtan, Fatih Etingül, Cihat Sert ve Özdemir kardeşlere selam ediyorum. Şerefi yatan tüm kader mahkumlarına selam olsun. En büyük pişmanlığım yanlış insanlara yaptığım doğrular. Ben Çeyki A4 Koğuş'dan Bülent Dernek. Buradan Koğuş liderimiz ve Koğuş'un adaletini sağlayan aslandayım Foçalı Serhat Küçük akabinde kader birliği yaptığım kardeşlerim Mertcan Karayüz, Ali Baran Koç'tan, Fatih Etingur, Cihat Sert ve Özdemir kardeşlere selamlar olsun. Şerefli atan tüm kader mahkumlarına selam eder. En büyük pişmanlığım yanlış insanlara yaptığım doğrulardır. Ben A18'den Enes Tekin, Koğuş'umuzun adaletini sağlayan başta abim Tolga Yeşilliler, abimin derleri başta babası olan amcam Hasan Yeşilliler, Eyüp Öztanık, Çağlar Dildöken, Çetin Kırtay, Ahmet Teker Tolga abimin sağ kolu Berkan Çolak kardeşi geceyi Tolga abimin son sözüyle kapatmak istiyorum. Dili tutmak altını ve gümüşü tutmaktan daha önemlidir. Murat kardeşim ben Eyüp Öztanık, buradan sizin aracılığınızla oğlum Yusuf Öztanık Şakran Açık'taki tüm dostlara da selamlar olsun. Tolga Yeşilliler, Hasan abim, eniştem Yeşilliler, Serkan Dinçer, Dündar Bineker, Murat Değirmencioğlu, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan ve Cani Gönül'den çok selam ediyorum. Ayrıca kardeşim Yalçın Öztanık, yeğenlerim Ayhan, Nihat Öztanık, Hamit ve Özgür Erişek çok selamlar olsun. Murat'ım senden bu güzel derler için ve tüm canlar için Tayyip Uçar'dan bir şarkı çalarsan sevinirim. Eyüp Öztanık. Selamünaleyküm Murat abi. T1-58'den Bayraklı'dan Boran Baran. Başta koğuşumuzun karizmatik yakışıklı abisi Kurtuluş Şakarlı, akabinde Fırat Çağrı Bekir, Mustafa Fidan, Veli Çelenk, Mustafa Cansunan, Berat Çalışkan, Barancan Akalık, Ahmet Aktambal, Yiğit Serbest, Şahin Erdem, Umut Sezer, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Efe Can, Pınar Hasan ve Hüseyin Ekinci. Bu dost ve kardeşlerime selam ederim. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı armağan olsun. Murat abi T1-58'den Bayraklılı Boran Baran, aynı ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta Can abim, canım kanım Aslan abim, Burak Baran, Berkant Baran, akabinde Arap Fırat Yılmaz, Ahmet Cidden, Muhammed Bayar, Mertcan Büker, Murat Değirmencioğlu, Atakan Ecellioğlu, Atakan Ege Yalnız Cesur Bayar, Görkem Bombay ve Afyon Karahisar'da yatmakta olan Can abim, Doğan Zafer Akbulut, hepsine selam ederim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKC7'den Baran Alsaç. Başta amcam İbrahim Yurteli Bekeş, Kadir Yurteli, Semih Arsan, Mevlüt Taşdemir, Gazi Yaşar, Ömer Şahin, Merdo, Berkay Buldaş, Arda Doğan, aynı kampüste bulunan Müfit Can, Dülger Ersoy Dönmez ve Sedat Altun. Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler, kardeşlerime gelsin. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben TKC7'den Baran Alsaç. Başta amcam İbrahim Yurteli Bekeş, Kadir Yurteli, Semih Arslan, Mevlüt Taşdemir, Gazi Yaşar, Ömer Şahin, Merdo, Berkay Buldaş, Arda Doğan, aynı kampüste bulunan Müfit Can, Dürger, Ercan Dönmez, Ersoy Dönmez ve Sedat Altun Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler şarkısı kardeşlerime gelsin. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da özgür günlerde görüşmek dileğiyle. İki güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden kayıt mesajlarıyla, evet kayıt mesajlarıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Takriben saat 9'a kadar abi kardeşler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Aleykümselam Yavuz Selim kardeşim. Öncelikle Kaplan kardeşler, Deniz Karaba, Özgür Karaba, Hüseyin Can Patır, Zeki Kaya, Burakcan Şahin, Baran Yaşar, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Ahmet Salçın, Yunus Kara, Serhat Çelik, Furkan Çavukçu, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Murat Pars. Seni de unutmadım. Kalbi gönlü bir olan, şerefiyle yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. Poezi'den güzel bir şarkı bu derdere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Farklı kurum ve koğuşlarda olan canım kardeşlerim Deniz Karabağ, Özgür Karabağ, Murat Öngenel, Esat Candan, Ahmet Can Tekin, Oktay Kalabalık, Akın Apaydın, Cihan Sinan Kızmış, Celal Demirtaş, ayrıca Murat Karadan 4-0'da olan kıymetlisi kardeşi Alican Öngenel. Bin selam olsun. Birini tanımak istiyorsan ona ya yetki vereceksin ya para vereceksin. İkisini de taşımıyorsa ona selam bile vermeyeceksin. Semih Çek'ten tek başına şarkısı Özgür Karabağ ve Deniz Karabağ kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Ben hemen A28 koğuşuna yatan aslan abim, canım kanım Yavuz Selim Baydar'a selam olsun. Senin varlığınla var olduk. Çok yakında yan yana olacağız. Provası yok hayatın. Ne yeniden yaşamak mümkün ne de yaşadıklarını silebilmek. Onun için yaşadığın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister. Bedel de ödendi canım abim. Özgür günler yakın. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Öncelikle isimlerini zikrettiğim canlarıma selam ve sevgilerimi sizin aracınıza iletiyorum. Murat abi, baş

0: gerek yok. Gönülde yaşanan dostluklar geçerlidir. Gazapizm'den anne aç kapıyı ben geldim şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Koyuncu. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Benim için değerli Suat Konuk, Ömer Recep Sönmez, Burhanettin Kansız, Talha Kılıç, Şeyh Musudaş, Serhat Çevik, Abdülali Gündüz, Emrah Sürget, Emirhan Pekince, Doğan Düztaban, Mehmet Aydın ve Kadife Kaleli abim Mehmet Budak ile Kadın Kapalı'daki derdesi Fatma Kırdemir'e, Azar Yıldız'dan Benim Sana ihtiyacım Var şarkısı armağan olsun. Murat abi ben 4 nolu B13'ten Ramazan Yıldırım başta değerli dostum. Ramazan Koyuncu, Baber Başkan, Emrullah Öndeş, Mehmet Budak, Enes İnce, Şehmus Akkurt, Enes Mavili, Engin Şekerli, Efe Kan Şükrü. Bir nolda bulunan kardeşlerim Arda Yıldırım, Berat Yıldırım, Tahir Yıldırım ve Ayhan Yalçın abimin derleri Ferhat Turgay ve Cihan Görür'e selam olsun. Ayhan abim der ki insanların seni en çok sevdiği zaman onların işine en çok yaradığın zamandır. Ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan ortak değerimiz ve biricik annemiz Nimet Başkan'ın da ellerinden evlatları olarak öperiz. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Yıldırım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bayraklı'dan İsa Hocan Biler. Aleykümselam İsa Hocan kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusufcan Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım. Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyakan Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Samet Özdemir der ki korku ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e, onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Yusuf Can Biler der ki terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selamlar olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selam olsun. Aslan abilerim Samet Özdemir ve Yusuf Can Biler der ki bizim gözümüz hepinizin gecesinden daha kara.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.

Ben Barak'tan Necip Öztaş, aleykümselam Necip kardeşim. Ben hemen C6'da yatan Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit abilerime çok selam olsun. Aslan abilerimin ellerinden öper, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu alem sizin gibi mert ve delikanlılara ihtiyacı var. Siz olmanızda kardeşlerimiz dışarıda isminizi yaşatmaya devam ediyor. Özgür günlerde dostluk sofralarında buluşmak dileğiyle Aslan abime Ferhat Tunç'tan bu bir yanardağ türküsü armağan olsun. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır Kral Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşundan gümüş balalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emir kardeşim. Burada kadar birliği yaptım canım kanım aslan dostum Berhan Teliman, yani zanlıya çok selam olsun. Tartı ve terazi var, her şeyin bir zamanı var. Adım adım geliyoruz, kim dost kim düşman biliyoruz. Berhan Teliman dostuma hijyandan bisküvüyüz, aynen şarkı sarman olsun. Adil olmayan güç zalim olur, zalimden kendini büyük gördüğü gün canından olur Emirhan Yiğit. Selamünaleyküm Murat abi, biz Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit, aleykümselam kardeşlerim. Ayrı ve farklı kurumlarda tam dost abi kardeşlerimiz, dayım Emoç Özdemir, kuzenim Yusuf Canbilar, Furkan Kaçar, Yavuz Selim Baydar, Doktor Zeki Kayaz, Can Yatmaz, Vedat Budak, Balina, Can Enes, Mehmet Ali Alak, Atalay

Atıcı, Yusuf Kaymaz, Ahmet Buzkan, Mehmet Fatih Özeşik, Yılmaz ve Güney Sak, Hakan Yavaş, Sinan Yoldaş, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Şiar Yavuz, Ali Efe Dilsiz, İbrahim Taşan, Azat Erol, Atahan Ersun, her biri değerli canlara çok selamlarımız. Bakidir sizleri seven sen Berhan Tayyiman, yani Zanlı ve Emirhan Yiğit. Ben T4A13 Koç'tan Görkem Şambal. Öncelikle Aslan'dayım. Umut Tür ve dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Enes, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, dedem Halil Evren, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Bervan Demircan, Efe Güldüz, Enes Özen, Sinan Koran, Furkan Yanık, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmez, A3'ten Emrah Sürgez, Sabrıcan Görür, A8'den Sait Sayın ve farklı kurumlarda bulunan yeğenim Efe Uz, Menemen'den Hüseyin Şimşek, Arda Doğan'a bin selam olsun. Biz bu yola baş koyduk. Aşk bir yana, baş bir yana Çakır. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A13 koğuşundan Özgür Geçtirtmez. Öncelikle dayım Umut Tür, dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Eres, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Murat Kaymaz, Serap Ceylan, Onur Aydoğan, Efe Güldüz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Enes Özen, Arman Eleftoz ve kardeş koğuşumuz. A17 yatan başta Aslan Kuzenim, Abdurrahman Öner, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Mirbey Ahmet Altunbaş'a bin selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A13 koğuşundan Ayhan Eres. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere abi kardeşlerim Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Agit Özkan, Gökhan Şambal, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Emirhan Yurak, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Enes Özen, Özgür Geçtirtmez, İki Gözüm Aslan, Dostum Efe Gündüz ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta dayım Taşkın Eleftoz, Armağan Eleftoz, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Kaleli Mami Savcı, Batuhan Güçdemir, Sinan Koran, Boran Bayıcı, Mirbey ve İki Gözüm Haydar Can Kara Yiğit'e bin selam ediyorum. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Gültepe'den Lokman Özkan. Aleykümselam Lokman kardeşim. Kadın kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan kadının prensesim Ayşe Özkan ve can ablam Meryem Çakıcı'ya bin selam olsun. Ayrıca kader birliği yaptım İstanbul Tarlabaşı'ndan dostum Furkan Sincar, Ender Özok, Ozan Darlı, Menderes Beyhan, Emre Duru, Ömer Yüksekdağ, Cavit Sevinç, Velat Çelik, Utku Eker, Murat Çampak, D1 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Sivrikaya. Bu değerli canlara Ferhat Tunç'tan sorsun bizi uçan kuşa şarkısını armağan ediyorum. Ayrıca tüm Gültepe ve kale çocuklarına bin selam olsun. Furkan Sincar dostum der ki takdirin yazdığını tedbir bozmaz. Selamünaleyküm Murat abim, güzel insan. Ben T1D3 koğuştan Gültepe'li Lokman Özkan, sağ olasın Lokman kardeşim. Benim için değerli olan dostlarım Furkan Sincar, Ozan Ballı, Menderes Beyhan, Utku Eker, Ömer Yüksekdağ, Ender Özok, Aslan dostum Murat Çampak, Cavit Sevinç, Hüseyin Acar. Ayrıca kadın kapalı B11 koğuşuna bulunan can parçam Ayşe Özkan'a sesleniyorum. Canım sevgilim, takvimin en güzel yaprağıydı seni tanıdım o gün ve seni çok çok seviyorum. Ayrıca Furkan Sincar dostum der ki emlakçı değiliz ama çok insanı toprak sahibi yaptık. Bu canlara Can Bay Walker'dan Bertaraf şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben ikinoğlu A12 koğuşundan Kadir Tör, yani Timsi. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Aynı koğuşta ve ayrı konuda bulunan abi kardeşlerim olan başta Doğan Kurt, yani Nijya Hüseyin Belge, yani Cadde, Çınar Deniz Kurt, Ünal Ak Yıldız, Mahmut Ece, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Yılmaz Aybek, son olmak üzere aynı kurumda bulunduğum Engin Avşar, Vahap Aksoy, Mübarek Toktaz, Yusuf Oyur olmak üzere ismini sayamadığım derlere selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör, namıdar Timsah. Murat abi, ben ikinoğlu A12 koğuşundan Kadir Tör, yani Timsah. Aynı koğuşla beraber kader birliği yaptım. Canların başta olmak üzere Doğan Kurt, yani Nijya, Hüseyin Belge, yani Cadde, Ünal Ak Yıldız, Çınar Deniz Kurt, Cevdet Barışan, yani Yakışıklı, Mahmut Ece, Tolga Cem Ayna, Yılmaz Ayberk, Yusuf Tutak, Tolga Resne, yani Mavi Serdar Durmuş, Enes Gülten olmak üzere bu abi kardeşlere selam olsun. Bize bu diyardan gideceksin dediler, devenin başını kestik, diyarın tam ortasındayız. Sizleri seven sayan Kadir Tör, yani Timsah. Murat abi, ben ikinoğlu A12 koşulan Kadir Tör, yani Timsah. Senin aracınla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere abim Beşir Acar, Vahap Aksoy, Engin Avşar, Kadir Törsun, Fırat ve Cemal Korkmaz, Baran Değirmenci, Fafiz Salih Dursun, Yusuf Oyur, Mübarek Toktaz, Yıldırım Bozda, son olarak
İsmini sayamadım derlere de selam olsun sizleri seven sayan Kadir Tör yani Timsah.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu B7 koşulan Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracınıyla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça açıkta olan babam Cem Özü Uyanık, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Erhan Özü Uyanık, Özcan Yıldız, Çetin Gezek, Serkan Otoker, Ertuğrul Sergen Gürgür, Sergen Erdemli, Ümit Çatallar, Emrah Tatlı, Ozan Bayar, Murat Kaya, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Ümit Can Taşdemir, ismi geçen babam ve abi kardeşlere selam olsun. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizlere selamımı gönderiyorum. Sizleri seven dostunuz İkinoğlu B7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık. Selamünaleyküm Murat abi. Biz İkinoğlu B7 koğuşundan Ronay Çiçek ve Zafer Mingan. Aleykümselam kardeşlerim. Senin aracınınla kurum ve kampüste dostlarımıza ve kardeşlerimize selam göndermek isteriz. Başta boksör Ali Can, Aya Emirhan Polat, Ahmet Kaya Karabağ, Mustafa Umutak, Yalçın Kavala, Yavuz Bal, Yener Nantu, Fırat Deder, Fırat Acıbuca, Oğuzhan Erol, Vahap Aksoy yani Fafi, Ozan Bayar, Doğuş Yılmaz, Atakan Özü Uyanık, Mert Karabağ, Baki Ürentay abimize de çok çok selam olsun. Yıldırım Baran Tümer Sait Aras, bu dost ve kardeşlere selamlar olsun. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. 40 yarayla dost, bir yanlışla düşman oluruz. Biz İkinoğlu B7 koğuştan Zafer Mingan ve Ronay Çiçek, sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam kardeşlerim. Ve ayrıca Serhat Akkaş'a da sevgiler, selamlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu B7 koğuşundan Emirhan Polat. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız başta Azat Başak, Mustafa Umut Ak, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Zafer Mingan, Atakan Özü Uyanık, Ahmet Kaya Karabağ, Abdullah Gezer, Vedat Kadir Akta, Cüneyt Gültekin, Serhat Akkaş yani Serok, Doğuş Yılmaz, Yalçın Kavata, ismi geçen abi kardeşlere Ahmet Kaya'dan Selda şarkısı armağan ediyorum. Ben İkinoğlu B7 koğuştan Emirhan Polat, sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Biz de ki B7'den Serhat Akkaş ve Mustafa Umut Ak. Aleyküm selam kardeşlerim. Abi senin aracılığıyla abi dostlara selam göndermek istiyoruz. Başta Çağatay Gün, Sezgin Avınca, Aydın Bıçakçı, Efe Demirci, Hasan Demirci, Şerif Subaşı, Yamanlardan Fıçı'ya selam olsun. Bu canlara Ahmet Kaya, sözüm şiirleri mükemmeldir, armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Biz İkinoğlu B7 koğuşundan Mustafa Umut Ak ve Serhat Akkaş. Aleyküm selam kardeşlerim. Biz İkinoğlu B7 koğuşundan Ronay Çiçek ve Emirhan Polat, Gökhan Karataş, Doğan Duman, Caner Ermez, Yusuf Pasul, Hamitcan Kasapoğlu, Şakir Söylemez, Efe Hasan Demirci, Yavuz Dal, Yusuf Ezilkan, Beyto Madem, Cihan Tokmak, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Bekir Kızılkaya oğlu, Mehmet Aşık, Seymen Erişli, bu abi kardeşlere çok çok selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Biz şanslı doğmadık, mücadele etmekten başka şansı olmayanlardanız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracılığınla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça açıkta bulunan babam Cem Özü Uyanık olmak üzere Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Emirhan Polat, Zafer Mingan ve Ronay Çiçek, Ahmet Kaya Karabağ, Mustafa Umut Ak, Yalçın Kavala, Doğuş Yılmaz, Sergen Erdemli, Çetin Gezek, Mustafa Katırcı, Aykut Kurya, ismi geçen başta babam olmak üzere abi dostlara bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Seymen Erişli ve Yakup Işık. Aleykümselam kardeşlerim. Başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Orçun Metin, Baran Tümer, Yıldırım Beyazıt Tümer, Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşum, Yavuz Su, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umutak, Ali Baysener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadım dost abi kardeşlerimize selam olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet, kaybettiğiniz şerefe değmez. Şerefiyle atan bütün mahkumlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Seymen Erişli ve Yakup Işık, başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Orçun Metin, Baran Tümer, Yıldırım Beyazıt Tümer, Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşum, Yavuz Su, Ömer Yeşil.

0: Yalçın, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karadağ, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umut Ak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selam olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet, kaybettiğiniz servete değmez. Şerefiyle yatan bütün mahkumlara selam olsun. Murat abi, Seymen Erişli ve Yakup Işık, başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Orçun Metin, Baran Tümer, Yıldırım Beyazıt, Tamer Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşum, Yavuz Tu, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Ebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umut Ak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadım dost abi kardeşlerimize selamlar olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet, kaybettiğiniz şerefe değmez. Şerefiyle atan tüm mahkumlara selam olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşçialeyküm selam sağ olasın Çağrı'm, estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptığım dostlara hitaben, başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan Kanık, Akçan Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlilere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız, Taner Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abim Murat Bingöl, ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız, Taner Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satocan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Lazer Miran. Selamünaleyküm, bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuştan Yiğit Çağlar. Sağ olasın Yiğit kardeşim, aleyküm selam. Buradan B10 koğuşun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akça, Hasan Çömlek, Barış Akça akabinde aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki, Urlalı Yiğit Çağlar.

0: Selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeşlerim. Biz İkinoğlu B7 koşulan Ronay Çiçek ve Emirhan Polat sizin aracılığınız ile dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta Gökhan Karataş ve akabinde Doğan Duman, Caner Ermez, Yusuf Pasulu, Hamitcan Kasapoğlu, Şakir Söylemez, Seymen Erişli, Efe Hasan Demirci, Yavuz Dal, Yusuf Ezirkan, Beyton Madem, Cihan Tokmak, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Bekir Kızılkayaoğlu, Mehmet Işık olmak üzere tüm dost abi kardeşlerimize selam olsun. Rabbim bir an önce sevdiklerinize kavuşturması dileğimizle. Kimseye özenmiyoruz çünkü aslı biziz. Kimseyi merak etmiyoruz çünkü herkes kendi ederi kadar gündemimizde. Bizi sakın kimsenin terazisinde tartmayın, çapınız yetmez. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B7 koğuştan Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracının abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foç Açık'ta bulunan babam Cem Özuyanık olmak üzere Ferhat Özuyanık, Salih Özuyanık, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Emirhan Polat, Zafer Mingan, Ronay Çiçek, Ahmet Kaya, Karaba, Mustafa Umutak, Yalçın Kavala, Doğuş Yılmaz, Sergen Erdemli, Çetin Gezek, Mustafa Katırcı, Aykut Kulya, Uğur Tezcan, Çağlar Dildöken ismi geçen başta babam olmak üzere. Abi dostlara bin selamlar olsun. Ayakların yere sağlam bastığı sürece herkes dostundur. Ufak bir sarsıntı savurur herkesi. Bazen düşmelisin ki görmek için gerçek yüzleri. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2B10 koğuşundan Şaban Delen. B10 koğuşunun lideri Can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlılara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Babam üstümden ölüyorum kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim ben T2B10 koğuştan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleykümselam Çağrı kardeşim. Sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 koğuşundan Hasan Çömlek ve Emre Atmacı. Aleykümselam kardeşlerim. Başta B10 koğuşu lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başlı olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli Yaşar Dursun, Azat Baran, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik. Bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 koğuşundan Menderesli Yaşar Dursun. Aleykümselam Yaşar kardeşim. B10 koğuşunun lideri olan Aslan dostum boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun.
1: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11 Gizginler Koğuşu'ndan Barış Burak Şeker. Aleykümselam Barış kardeşim. Öncelikle aynı konumda olan reisim Ali Kılıç Şeker, Can abim Fırat Gizgin, lider Erkan Ecelloğlu, Erhan Teke, Akındal, Mehmet Işık, Antepli Kadir Özkurt, Berdan Batın, İslam Yaşar Doğan'a kardeşler, Muammer Can Başaran, Oktay Olca, Ömer Ediş, Burak Aktaş, Kürşat Çakan, Ulaş Tekmanlı, Bozo, Yusuf Uçan Kuş, adını sayamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlere selamlarım bakidir, geceye söz bırakıyorum Murat abim. Vedalar zamansız olur anlayamazsın, gelen gideni aratır, zamanı durduramazsın, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven

şeker kardeşiniz Uygar Doğanay'dan Gel şarkısını sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm. T1B11 Gizginler Koğuş'tan Barış Burak Şeker, öncelikle Resim Ali Kılıç Şeker olmak üzere abim Fırat Gizgin, Hasan Kula, Erkan Ecellioğlu, Akın Dal, Edip Ünal, Özcan Kırım, Kadir Özkurt, Mehmet Işık, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Tolga Han, Balcı Eren, Dinçer Atakan, Karadere, Yusuf, Asi Ercan, Bali, Berdan Doğanay, Yaşar, İslam Doğanay, Edip Ünal, Muammer Can, Başaran Ömer, Eliş Erdal, Güncü, Oktay Olcay, Cemal Yıldırım, Erhan Teke, İstek şarkı Şahibedo'dan, Çavraşam'ın Çalar mısın Murat abim, Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Barış Burak Şeker. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Adem Kocapınar. Afyon bir nolu T tipinde yatan aslan abim Kadir Kocapınar'a bin selam olsun. Rabbim yanında olsun inşallah. Akabinde bulundum. Kader birliği yaptım dostlarım. Devran Karahan, Volkan Fırtına, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Resul Kartal, Atakan Ecellioğlu. Aynı kampüste bulundum dostlarım. Cihan Balta, Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, Emre Tek, Amra Polat, Kenan Beyaztaş, İbrahim Macit. Bu canlara bin selam olsun. Ayrıca Badim İbo'ya da selam olsun. Sabırlı ol. Cesaretin varsa kaygın yok demektir. Ben T1C8'den Resul Kartal, başta T219'da bulunan canlarım Kemal Paşalı, Aydın Demirbaş ve Ozan Ahmet Kartal, akabinde Devran Karan, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Adem Kocapınar, Atakan Ecellioğlu, Fırat Gezgin, Fırat Çelenk, Ufuk Soylu, Uğur Tezcan, Bilal Yavuzer ve son olarak Buca F2'de bulunan Seyit Ahmet Demirbaş'a selam olsun, ellerinden öperim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Kuruşaylı Atakan Ecellioğlu, Kader Birliği yaptım Devran Karan, Adem Kocapınar, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Resul Kartal dostlarım, Salman Şahin, Görkem Akyüz aynı kurumda bulundum, Kral abim Murat Değirmencioğlu, can yoldaşım Aslan abim Anıl Kaya, Mertcan Büker abim, Ramazan Çetin, Foça Açık'ta yatan dostum Hüseyin Başdelen, Konya'da deplasmanın hakkını veren Aslan abim Özcan Ecellioğlu, bu derlere selam olsun. Kötü bir bölüm hikayenin bittiği anlamına gelmez. Enver Yılmaz'dan Hayat Oyunuyla şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya, aleyküm selam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Taşkın Elektros, Armağan Elektros, Keko Fırat, Rafet Kale, Murat Akdağ, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, İbrahim Yılmaz, Okan Erbaş, Cihan Bal, Yavuz Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi, bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar doktor. Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya, kardeşim Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patir, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaydı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi, bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar doktor. Cümleten selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen C6 koşuna yatan Berhan Teliman, yani zanlı burada kader birliği yaptım. Başta bana kardeşliğini esirgemeyen Cihan Arslan olmak üzere Hüseyin Şimşek Dolu, Arda Doğan Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Serhat Yalçın, Olcan Türedi, Olcan Ünal, Zülfikar Öz Karaca'da, Gedizli Ose, ayrıyeten aynı ve farklı kurumlarda olan dayım Emrah Özdemir, Yusuf Can Bilen, İbrahim Taşıyan, Görkem Şamdal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Efe Genel, Azizan Yılmaz, Yılmaz Sak, Güney Sak, Ahmet Puskan, Mehmet Fatih Özışık, Azat Erol, Vedat Budak, Hakan Yavaş, Ozan Özışık, Fırat Özışık. Bu her biri ayrı değerli insanlara çok selamlarım bakidir. Hayaller de olsaydı yapabilseydi. Saygılar Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit, aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, her ne olursa olsun ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan dostum Bayraklı'dan Berhan Teliman, yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodo, Arda Doğan, Serhat Yalçın, yani Basmaneli Vedo, Gedizli Ose, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Olcan Türedi, Zülfikar Öz Karaca'da ve farklı kurumlarda olan başta Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alako, Doğukan Daşık, Furkan Kaçar, Ünal Akyıldız, Berkay Yurdakulu, Ahmet Can Öztürk, Ali Can Yaşar, Yusuf Enes Bozkur, Sergen Yapıcı, Berk Odabaş. Bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman, yani zanlı derdi. Biz Allah'tan başka sahibi olmayacaklardanız ve selam Berhan Teliman dostuma Ahmet Kaya'dan bir anka kuşu armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan Zülfikar Öz Karaca'da, aleykümselam Zülfikar kardeşim. Burada kader birliği yaptım, dik duruşlu aslan dostum Boncukçular Kralı Berhan Teliman.

Yani zanlı ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Gümüşbalan'ın yakışıklısı Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın, Osman Can Yar, Oğulcan Türedi, bu canlara çok selam olsun. Farklı koğuşlarda olan Gökhan Sarıkurt, Ferdi Çoban, Mehmet Dağdelen, Vural Karabulut, A18 koğuşuna çokça selam olsun. Berhan Teliman yani zanlı diyor ki her şeyi yoluna koyduğumuz zaman başarılarımızdan kendine pay çıkartanlar olacaktır ama biz fil hafızalıyız, yanımızda duranı da arkamızdan vuranı da unutmayız, bu canlara mutiden biz kötü Hüseyin hani şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan Olcan Türedi, aleykümselam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, canım kanım yolu yolum olan can dostum. Zalimin korkulu rüyası Berhan Teliman yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Osman Can, Oz, Gümüşbalan'ın efsanesi Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın yani Basmaneli, Velo, Burak Can Sevren, Dodo, Arda Doğan, Onurcan, Pınar, İbrahim Yılmaz, farklı kurumlarda olan Azat Erol, Onur Ersoy, Özcan Mede, Emin Mede, Mehmet Can Orçun, Can Mede, Berhan Teliman, Namıder Dayı, Amaç Mustafa Olgun, Gökçen Türk, Şahin Türk, bu canlara çok selam olsun. Berhan Teliman yani zanlı der ki adil olmayan güç zalim olur, zalimden en güçlü olduğunu zannettiği an canından ismini zikrettiğim canlara düşte gör bebe dayım şarkısı armağan olsun. Olcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'da yatan Osmancan Oğuz, aleykümselam Osmancan kardeşim. Yani Gediz'den Osey, burada bir kader birliği yaptım, canım kanım zalimlerin korkulur yası, mazlumların dostu Aslan kardeşim, Bayraklı'dan Berhan Teliman yani zanlı ve ona kardeşlik yapan Cihan Aslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit, Dodo, Arda Doğan, Ahmet'in Seferi, İbrahim Yılmaz, Serhat Yalçın yani Basmaneli, Velo, Onurcan Pınar, Olcan Türedi, Zülfikar Karaca'da, bu canlara çok selam olsun. Ayrıyeten Şakran Kadın, Kapalı B6'da yatan Can Parçam, Can eşim Ayda, Can suyuma da çoksa selam olsun. Gece bir söz, biz kişiliğimizden ödün vermemek için gençliğimizden yıllarımızı verdik. Uygar Doğanay'dan Fahri Meçhul şarkısı Berhan Teliman dostuma armağan olsun. Saygılar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Serhat Yalçın yani Basmaneli, Velo, aleykümselam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım, can dostum Berhan Teliman yani zanlı olmak üzere Hüseyin Şimşek, Dodo, Arda Doğan, Ahmetli, İbrahim Yılmaz, Olcan Türedi, Gümüşbalan'ın Sefiri, Emirhan Yiğit, Gedizli, Ose, Osmancan Oz, Onurcan Pınar, Zülfikar Öz, Karaca'da Yasin Gökgöz ve Şakran'da bulunan Fuat Affindi, Kadir Üstünde, Ruhat Üstünde, Taner Subaşı, Berhan Teliman Namıder, dayısı Emrah Özdemir ve Armaya Sevdalı Göz Göztepe çocuklarına selam olsun. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bu canlar hece herdem kim biliyor şarkısı armağan olsun. Ben Basmaneli, Velo.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA12 koğuştan Çınar Denizkurt. Aleykümselam Çınar kardeşim. Aynı koğuşta beraber kader birliği yapmış olduğum değerli büyüklerin başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia, Kadir Tör yani Timsah, Yunalak Yıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem Aynan, Mahmut Ece, Tolga Resne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Ayberk, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci son olmak üzere istisnalar hariç adaletli ve şerefli yatan mahkumlara selam olsun. Geceye bir söz bırakıyorum. Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Unutma, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar. Ben Deniz Kurt. Selamünaleyküm Murat Baba. Ben TKA12 koğuştan Doğan Kurt. Yani Nijia, aleykümselam Doğan'ım. Estağfurullah kardeşim benim. Can dostlarım Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah, Tolga Cem, Ayna, Fırat Deder, Mahmut Tunç, Fırat Çelik, Ruhat ve Kadir Üstünde, Atakan Özüyanık, Alemin Kralı Engin Avşar, Gencay Üstünde, Boksör Mahmut Aygün ve son olarak Murat Bingöl abime de saygılar. Bu sözüm bu derlere gelsin. Hazreti Ali der ki dostuna gül sevildiğini anlasın, düşmanına da gül güçlü olduğunu anlasın. Ben Doğan Kurt Ninja. Güçlü soy demeden hayret nasıl yaşıyorum, çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA12 koğuştan Yusuf Tutak. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığıyla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli büyüklerin başta olmak üzere Eyüp Yıldırım, Doğan Kurt, Görkem Kepenek, Yusuf Yıldırım, Oğuzhan Avcı, Evindar Deniz, Caner Batur, Sait Faik Ölçen yani Nihat, Can Babaçörs, Bilal Tanhan, Gökhan Babaçörs, Aziz Kahraman, Hakan Eceler, son olmak üzere ismini sayamadım. Değerli büyüklerime de selam olsun. Biz evvel

Allah aşkı Seyda uğruna yanmayı da biliriz. Alemi Ekber'de taş olup susmayı da. Ben Yusuf Tutak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 A12 koşulan Çınar Deniz Kur, senin aracının da aynı ve farklı kurumlarda yatan derli büyüme ve kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta canım kardeşim Veysel Yesmesliler ve ailesi, Mahmut Tunç, Sergen Görgür, Cumali Korkutan, Ekrem Güneş, Çınar Birlik ve ailesi, Mami Özgür, Berşan Polat, Emrah Gül, Şaban Deren, Gökhan Aydın, Kemal Korkmaz, Fırat Korkmaz, ismini sayamadım derlere de selam olsun. Ben Çınar Deniz Kurt. Murat abi ben T2 A12 koğuştan Yusuf Tutak. Başta büyüklerim olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia Kadir Tör yani Timsah Ünalak Yıldız Hüseyin Belge Tolga Cem aynen Mahmut Ece Tolga Vesne yani Maviş Mustafa Sarıççek Yılmaz Aybak Deniz Gülten Cevdet Barışan Serdar Durmuş Arda Orhan Deniz Mahsun Ekinci ve dostum Çınar Deniz Kurt olmak üzere ismini sayamadım derlere selam olsun. Zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da, biri süzülerek gider, biri de sürünerek. Önemli olan nereye gittiğinde, nasıl gittiğindir. Ben Yusuf Tutak. Murat abi ben T2 A12 koşulan Doğan Kurt, senin aracılığıyla dostlarıma selam yollamak istiyorum. Başta olmak üzere Ruhat Üstünda ve Kadir Üstünda, abim Gencay Üstünda, Doğan Çeker, Cumali Korkutan, Kadir Tör yani Timsah Takan Özü Uyanık, büyüklerim Alemin Kralı Engin Avşar, Gencay Üstünda, boksör Mahmut Aygün, kardeşlerim Çınar Deniz Kurt, Türker Türk, Yusuf Tutak, Emre Kuşkovan, Haşim Öniş, canım ciğerim Şehmuz Dayı yani Çavreş Hacıko, Nurullah Tar. Son olarak ismini sayamadığım derlere de selam olsun. Hapşırmak çok yaşanmaz. Yaşadığınız hayatın hakkını verin. Ben Doğan Kurt yani Nijia. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A27 Koç'tan Bozu. Aleykümselam Bozu kardeşim. Başta abim Ömer Üzrek, kardeşim Sinan Üzrek, dostum Feyzullah Oral, İbo Sezgin, Mert Filiz, Tuna Gökdemir, Murat Burkan Kulu, Şafak Velioğlu, İbrahim Velioğlu, Bekir Dikenova, Özgür Dikenova, Mert Dikenova. Bu abi kardeşlere çokça selam ediyorum. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Dostum Murat Gündüz, Ferhat Gündüz, Tuncay Erol, Resul Yiğit, Engin Çalpa, Mustafa Karakuş, Muhammed Akyüz, Tolga Han, Seyhan Orhan, Deniz Haktan, Asi, Ahmet Bayhan, Yavuz Selim Baydar, abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Dost ve abilerim Muzaffer Şahan, Engin Keser, Ağdayı Taşkın, Elefto, Serdar Koyuncu, Mahmut Arslan, Süleyman Arslan, Azat Arslan, Akgül, Samet Arslan, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Mami Özgür ve Kadın Kapalı'da yatan Damla'ya çokça selam ederim. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Başta can dostum Rafet Kale, canım abim Metenur Karataş, onun nazarında Murat Karam, Maviş, Hasan, Berke Tunce, Burhan Aksema, Muhammed Yılmaz, Ruhat, Kadir Üstünde, Hasan Can Bayram, Hasoke, Sefa Çetinkaya, Birkan Tokat, Denizcan Gürsel. Bu abi dost kardeşlerime çokça selamlar olsun.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm, ben Güzel Tepe'den Sabrican. Aleyküm selam Sabri kardeşim. T4-13 koşuna kadar bir yaptım. Başta kıymetli büyüm Umut Kül olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Uyanık, Ayhan Eres, Efe Güldüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Mervan Demircan, Murat Kaymaz, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan Baran Berşe, Ege Ürkmez, Musa Görür kardeşime bin selam olsun. Sahnelerin bedelini seneler öder. Ben Bayraklı'dan Mervan Demircan. T4A13'te kader birliği yaptım. Başta aslandayım. Umutur olmak üzere akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Ayhan Erez, Efe Gündüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan abilerim Emre Demircan, Kadir Demircan, Osman Elçi, Sait Sayma selam ediyorum. Tekin olmayan sokaklardan üstün biziz. Selamünaleyküm, aleykümselam Gültepe'li Efe Güldüz. T4A13 koğuşuna kader birliği yaptım. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Özgür Uyanık, Hüseyin Kürgen, Serhat Ceylan, Murat Kaymaz, Sabrican Görür, Emircan Yular, Onur Aydan, Mervan Demircan, Özgür Geçtirtmez, Furkan Yanık, canım kanım yoldaşım Ayhan Eriz, iki gözüm aslan dostum Enes Özen ve farklı koğuşta kurumlarda bulunan abilerim, abisi Yıldırım.

Berkan Güneş'e. Ben Gültepe'li Efe Güldüz S4A13 koğuşunda. Akabinde kıymetli abi kardeşlerim Serdar Çelik, Murat Çelik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Hasan Pekküçük, Baran Çelik, Aydın Bıçakçı, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emre Tek, Doğan ismini saydım bu derlere ve istisnalar hariç bizi tanıyan herkese selamlar olsun.

Ben dört nolu B1'den Cengiz Özdemir, bizim için değerli olan Kadir Timur, Alman Okan, Mahsun Oğuz, Erhan Teker, Suat Konuk, İbrahim Emir, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Doğukan Taşar, Cemal Korkmaz, Azcan Yatmaz, Emirhan Engin Özışık, Devran Torun, Kürşat Ekmekçi, Çakır Kardeşleri, Muhittin Çalışkan, Emirhan Tapan, Volkan Karaslan, Emirhan Sepetçi, ismini saydım herkesi selamlıyorum. Ve son söz bırakıyorum, eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesidir. Herkesin gecesi güzel olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben dört nolu B1 koğuşundan Kadir Yasin Temur. Benim için değerli olan abilerim ve dostlarım başta Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz, Alman Okan, Eren Teker, Cemal Korkmaz, Mami Ayaz, Enes Aydemir, Emre Sepetçi, Fırat Kotan, Volkan Karaslan, Oğuzcan Görezli, Ceyhan Akın, Azizcan Yatbaz, Ahmet Teker, bu değerli insanlara selam olsun. Teslimiyet ihanete, direniş ise zafere yakındır. Can abilerim Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz'a Koma, Baran, Bari şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1 koşulan Alman Okan, aleykümselam Okan kardeşim. Başta değerli abi kardeşlerim Kadir Yasin Temur, Cengiz Özdemir, Cemal Korkmaz, Fırat Kotan, Ceyhan Akın, Emre Sepetçi, Volkan Karaslan, Samet Aydemir, Oğuzhan Gördesli, Enes Aydemir, Yiğit Koyraz, Ferhat Aslan, Sait Sayın, Doğukan'da, Osman Elçi, Kadir'da, İzzet Karar, Çiçek Emoş, Aziz Yatmaz, Hayat Bize Zordu Ama Güzeldi, ismini saydım tüm değerli dostlara selamlar olsun. Ben T2C7'den Hamza Gelitekin, başta amcam İbrahim, Yurteli Kadir, Yurteli Bekes, Murat Özel, Gazi Yaşar, Tugay Şükrü Yaylacık, Aykut Avcı, Özkan Özdemirli, Mertcan Manav, Sergen İçmez, Doğan Karagöz, Onur Tezcan, Semih Arslan. Bugün çalan güzel şarkılar bu derlere armağan olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben T2C7'den Kadir Yurteli, Aslan Babam İbrahim, Yurteli dostum Bekes, Murat Özel, B18'de olan dostum Ozan Dahan. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. Ben T2C7'den Bekeş Murat Özel başta olmak üzere Aslan amcam İbrahim Yurteli, can dostum Kadir Yurteli, Doğan Karagöz, Ömer Şahin, Yasin Demir, Mertcan Manav, Özkan Özdemirli, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, can dostum Kadir Yurteli'ye, Farhat Tunç'tan Ah Şimdi Neredesin armağan olsun. Sizin bu alem dediğiniz çarşının biz sarrafıyız. Bekeş Murat Özel. Ben T2C7'den Ömer Şahin, başta Aslan amcam İbrahim Yurteli, abim Kadir Yurteli, Bekeş Murat Özel, Yasin Demir, Doğan Karagöz, Beytullah Maden, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, Mertcan Manav, Şükrü Yaylacık, aynı kan piste abi kardeş dostlarım Aslan abi Mekrem Birlik, can dostum Çınar Birlik, Çınar Deniz Kurt, bu canlara bin selam olsun. Aslan abim Kadir Yurteli, Farhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, cümleten hayırlı akşamlar. Ben Teş B3'ten Serdal Çelik, namı der Sado Çelik. Aleyküm selam Serdal kardeşim. Başta koğuşumuzda bulunan amcam Sakal, Ahmet dostum, Beko Zengin, Sadun Şimşek, Baltazar Sato, T4'te bulunan aslan oğlum Beycan Çelik Barocan, koğuşundaki abileri Onursuz, Fikret dost, Batuhan Çinli ve tüm koğuş arkadaşlarına selam ederim. Akabinde İzmir hapishanelerinde bulunan Resul Yıldız, Ferhat Arslan, Fatih Özdeşik, Burhanettin Kansız, Cino, Şenol Başkut, Mustafa Sunan, Volkan Çınar, Sebahattin Güvercin, İzzet Karakaya, Mert Yücel Kahraman ve ismini sayamadığım derdere selam eder. Cümlemizi Allah kurtarsın derim. Murat abi sana da çok teşekkür ederim. Bize böyle bir program sunduğun için Rabbim sana kolaylık, bize de sabır versin inşallah. Sado Çelik sağ olasın Serdal'ım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Aktepe'li Sadun Şimşek. Aleyküm selam Sadun kardeşim. Öncelikle amcam Sakal, Ahmet dayım, Sado Çelik, Beko Zengin, Mustafa Başar, Grover. Akabinde aslan mahalle çocuklarım Selçuk Yılmaz, Urfalı Yunus Karaçakır. Diğer Eriş, başka koğuşlarda bulunan kardeşim.

0: Kardeşlerim, abilerim Çınar Birlik, Mikat Birlik, aslanlarım Ekrem Birlik, Ramazan Yalçın, Onur Kazan, Teyki'den aslandayım İbrahim Boyatlı, yani Sansar İbo, bütün derlere selam ediyorum. Yeryüzünde ve gökyüzünde bizi korkutacak tek güç Allah'tır, o da bizimle beraberdir ve selam, hayırlı yayınlar abi. Aktepe'li Sadun Şimşek. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Limontepe'den Diyar Eriş, aleyküm selam diğer kardeşim. Öncelikle abim Engin Keve, dostlarım Doğan Yaşar, Yusuf Oyur, Necati Çelebi, Cavu, Boran Akalık, koğuşumdan amcam Sakal, Ahmet Beko Zengin, Sado Çelik, Burkan Karademir, Ersoy Dönmez, Mustafa Başar, Grover, Baran Göl, Sadun Şimşek, Selçuk Yılmaz, Zaza Çakır ve Urfalı Yunus'a selam ediyorum. Tüm Limontepe çocuklarına selam olsun, istisnalar hariç. Ben Limontepe'den Diyar Eriş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Mustafa Başar, namı der Grover. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle amcam Çam Divinden Sakal, Ahmet Çorumlu dayım, Baltazar Sato dayım, Sado Çelik abim, Beko Zengin akabinde, Burkan Karademir, Ersoy Dönmez, Diyar Eriş, Sadun Şimşek Kale'den, Şefik Can, Çapo Karşıyaka'dan, Soykan Soylu, Zaza Çakır, Selçuk Yılmaz ve Urfalı Yunus akabinde Salih Coşar. T2'den Yunus Emre Ülger'e selam ediyorum. Kum saatinin dibindeki kum taneleriyiz, lakin ters çevirince en tepedeyiz. Hayırlı yayınlar Murat abi, Mustafa Başar, Grover. Sağ olasın Mustafa kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den Özcan Yazar. Aleykümselam Özcan kardeşim. Başla Aslan abim Ozan Yazar, dost kardeşlere selam olsun. Berkay Özel, Diyar Birinci Gürbüz Kıyatçı, Osman Karakalpak, Eren Kotanoğlu, Murat Koşar, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Vahap Aksoy. Murat abi, senin aracınınla kadın kapalıda bulunan derdim Beyza Özkan'ıma sesleniyorum. Ömrüm boyunca seninle yaşlanmak, saçlarıma düşen akları birlikte saymak istiyorum. Seni kendinden çok seven eski İzmirli Özcan Yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Berkay Özel. Aleyküm selam Berkay kardeşim. Senin aracınınla Abidos kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta kandan olmasa da candan olan eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Gürbüz Kıyatçı, Diğer Birinci Güney Yılmaz, Utku Yapıcı, Eren Kotanoğlu, Berat Güven, Murat Atsun, Osman Karakalpak, Yasin Karataş, Salih Bozda, Murat Koşar, İsa Aslan'a selam ederim. Ayrıca kadın kapalıda bulunan derdim Rümeysa Kanık ve Özcan Yazar abimin kıymetlisi Beyza Özkan'a da sevgi ve selamlarım bakidir. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat abi. Ben bir nolu A7'den Osman Karakalpak. Aleykümselam Osman kardeşim. Senin vesilen ile hatırı güzel insanlara selam gönderirim. Başta Mehmet Fatih Özışık, Kurtuluş Çakarlı, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yılmaz Güneysak, Emir Yıldırım, Çağrı İşçi, İbrahim Taşan, Mert Eko, Kahraman, Berkay Özel, Diğer Bininci, İlhan İşta, Parlak Engin, Murat Koşar, Eren Kotanoğlu, Yasin Karataş. Bu derlere bin selam olsun. Çalan tüm Müslüm Baba şarkıları sana gelsin Murat abi. Sağ olasın Osman kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu A7'den Kale'den Eren Kotanoğlu. Aleyküm selam Eren kardeşim. Senin aracılığınıyla abi dostlara selam göndermek istiyorum. Başta dayım Eyüp Yıldırım, Mustafa Yıldırım, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Osman Karakalpak, Berkay Özel, Gürbüz Kıyatçı, Serdar Koyuncu, Vahap Aksoy, Bilal Yavuzer, Cihat Duman, Barış Orhan, Doğukan Arık, Özgür Yavuz. Bu derlere selamlarım bakidir, sizleri seven Köroğlu Eren.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta babam Mahir Us olmak üzere abi dostlarıma Sedat Bulut, Önder Korkmaz, Fırat Korkmaz, Kemal Korkmaz, Mert Işıklı, Cenk Yüce, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Berkant Zengin, Yıldırım Bozda, Ramazan Çıtırgı, Barış Dursun yani Fafi, Bilal Yavuzer, Fırat Kaya, değerli büyüğümüz Serdar Özcan'a da selam olsun. Ben Efe Us. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta atam babam Mahir Us olmak üzere abi dostlarım Ekrem Birlik, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Osman Önen, Sinan Önen yani Pitos, Fırat Acıbuca, Volkan Geve, Engin, Orhan, Mustafa, Uster, Şahin, Engin, Velat Yüce, Can amcam oğlu Salih Dursun yani Namıder, Fafi, Umut Aydın yani Beşo, Görkem Şambal ve derdi büyüğümüz Mehmet Er Yakşı'ya selam olsun. Ben Efe Us. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Raşit Taşkın, Can Parçam, Muhammed Yıldız, Oktay Karabalık, Mehmet Balcı, Adem Sabırlı, Ferit Gelmez, Yusuf İslam, Ergül, Cüneyt Çelik, Ali Polat, Serdar Özdemir, Recep Kınacı, Hasan Kınacı, Cihat Kaya, Zeki Çoban, Gürcan, Ecerel, Dinçer, Kipbaş ve ismini yazıp yazamadım. Ben hemen mahkumlarına selamlarım bakidir. Sizleri seven Muhammed Raşit Taşkın. Ben Muhammed Raşit Taşkın, Can kardeşim Muhammed Yıldız başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım Kurtuluş Çakarlı, Selçuk Tüter, Efe Us, Semih Kutlu, Hüseyin Şimşek, Fırat Kaya, İzzet Karakaya, Yiğit Turan, Apo Yenici, Mert Işıklı, Esat Candan, Volkan Erbay, Cenk Yüce selam olsun. Eyvah düştüm diyendi, Bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Yaradan yar ve yardımcımız olsun sizleri seven sen Muhammed Raşit Taşkın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın, Oktay Karabalık, Adem Sabırlı, Mehmet Balcı, Gürkan Ecerel, Hasan Kınacı, Recep Kınacı, Güney Çelik, Yusuf İslam Ergül, Erhan Aydın, İsa Yıldız Dinçer, Kipbaş, Cihan Kaya, Önder Eren Sayın, Zeki Çoban, Menemen mahkumlarına selam olsun. Ben Muhammed Yıldız. Ben Üçnoğlu'dan Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım Kurtuluş Yakarlı, Esat Candan, Selçuk Tüter, Volkan Erbay, Efe Us, Cenk Yüce, Affan Yılmaz, İzzet Karakaya, Emre Munduz, Hüseyin Şimşek, Mehmet Özdemir, derdi kardeşlerim Apo Yenici, Salih Arslan, Yiğit Turan, Mert Işıklı'ya selamlarım bakidir. Dilimizde duası olmayanın yüreğimizde selası okunmuştur. Ya ölmüştür ya öldürülmüştür, öldürmüşüzdür. Ben Muhammed Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A19 Koğuş'tan Gökhan Ardar, aleykümselam Gökhan kardeşim. Yani Kesper Kader Birliği yaptım dostlarım Efe Uz, Cenk Yüce, Volkan Erbay, Selçuk Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Murat Turan, Salih Arslan, İsmail Yavuz, İsmail Sayın, Mert Salar, Mert Işıklı, Mehmet Özdemir, Serkan Erkarahan, Eyüp Handan, Su Misali şarkısı derdi abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A19 Koğuş'tan Murat Turan, aleykümselam Murat kardeşim. Kader Birliği yaptım abilerim Efe Uz, Cenk Yüce, Gökhan Arda yani Volkan Erbay, Selçuk Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Salih Arslan, İsmail Yavuz, İsmail Sayın, Mert Salat, Mert Işıklı, Mehmet Özdemir, Serkan Erkarahan, Eyüp Handan, Su Misali şarkısı bu derdi abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A17'den Fikret dost, aleykümselam Fikret kardeşim. Başta can dostlarım Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Ayhan Erez, Muhammed Yenigün, Diyar Yurteli, Kadir Yurteli, Mustafa Karabıyık, Ferhat Ercan, Doğan Güçer, Yunus Emre Tezcan, Burak Yılmaz, Davut Demir ve can abilerim Mehmet İnan, Agit Ürey, Onur Süs, Agit Özkan, Umut Türüp, Baber Başkan, abi kardeşlere selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ahmet Kaya'dan doruklara sevdalandım. Gece armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A17'den Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Soyadı gibi dost Fikret dost. Dostlar Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Agit Özkan yani Akrep Agit. Canlarım Agit Ürey, Onursuz Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altunbaş, Özgür Yıldırım, Uğurcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Güçer, Hişan Muti'den düşme şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 4A17 koşan Agit Ürey, başta canım ciğerim kardeşim Onur Süs, can abim Mehmet İnan ve kardeşlerim Fikret Dost, Batuhan Çinli, Doğan Güçer, Yunus Tezcan, farklı kurumlarda bulunan değer verdiklerim Çetin Ürey, Emin Süs, Kadir Üstündar, Ruhat Üstündar, Hayri Coşkun, Mesut Hacıoğlu, Cihat Abam, Mert Güçer, Ramazan Şahin, İbrahim Yurteli, Kadir Yurteli saygıyla selam ediyorum. Kazanmak istiyorsan kaybetmeyi göze alacaksın. Müslüm Baba'dan Yıllar Utansın şarkısı tüm abilerime, kardeşlerime ve kader mahkumlarına armağan olsun.
Murat abi ben T4A17'den Fikret Dost. Aynı kurumda bulundum. Can yoldaşım Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Yenigün, Ayhan Mustafa Karabıyık, Gürcan Akdeniz, Mehmet İnan, Agit Özkan ve dostlarım diğer Yurteli, Berkan Bulut, Ferhat Ercan, Baber Başkan. Bu canlara selam ediyorum. Müslüm Baba'dan Dost Kervanı bizim için çalarsan sevinirim. Geceniz güzel olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 John Koç'tan Remzi Şahin Yılmaz. Aleykümselam Remzi'm. Öncelikle aynı kurumda bulundum. Abim Serdar Ateş, kardeşim Umutcan Göktaş, T2 A2'de bulunan iki gözüm Tolunay İren, Hüseyin Yılmaz, bir nolda bulunan kardeşlerim Kadircan Görüm, Muzaffer Tatlı ve üç nolda olan dostum Hacı ve Sergen Acura selamlarım bakidir. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Biz dostlarımız bilsin ki dost için neler feda ettiğimizi, bir de düşmanlarımız iyi bilsin vazgeçmediğimizi. Bütün ismi geçen dostlarıma Hijyan'dan Hokkabazlar şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 C10 koğuşundan Keşanlı Cumhur. Aleykümselam Cumhur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakozu, Uğur Yüklük, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna atan dost ve kardeşlerime Hijyan ve Muti'den Biz Kötüyüz Aynen şarkısı.

Armağan olsun. Gece dostum Remzi'nin bir sözüyle veda etmek istiyorum Murat abi. Karanlığa bir yolda dostluk aydınlatır zor zamanda. Biz zamanımızı harcamayı bilemedik. Şimdi zaman bizi harcıyor. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T4C10 koğuşundan Uğur Karakuzu. Aleyküm selam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Yaşar Arslan Keşanlı, Cumhur Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşpınarlı, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna yatan dost ve kardeşlerime Ahmet Kaya'dan Diyarbakır Türküsü'nün armağan ediyorum. Gece can kardeşim Resul Remzi'nin şu sözlerini eklemek istiyorum. Bir gün döneceğim o beni var eden sokaklara. İyi yayınlar Murat abim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4C10 koğuşundan Uğur Yüknük. Aleyküm selam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakuzu, Keşanlı Cumhur, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna atan dost ve kardeşlerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ya özgür bir hayat yaşayacağız ya da bu hayatı hiç yaşanmamış sayacağız.

planlar yapardık mutluluk için. Sen bana kızardın, sorardın niçin? Ben ayrı isterdim, sen benden ayrı. Bencillik bu aşkı vurdu da gitti. Hani biri beni sevdi demiştim. Vallahi doğruyu söylememiştim. Beni hep kıskanmanı istemiştim. Bu şaka aşkım.

tekrardan cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kafalı da ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Huzur içerisine güzel bir akşamınız, gönlünüzce güzel bir hafta dileklerimle. 7.30'da SMS mesajların bir kısmını okuduk, sonrasında WhatsApp'tan bir kısım mesaj okuduk, sonra kayıt mesajlarımız, şimdi de günün ilk mesajı da WhatsApp'ta kaldığınız yerden devam edeceğiz. Kulağınız radyoda olsun abi, kardeş, abla, kız kardeşlerim. Bu arada kadın kapalıda Ezel Özel, Ezo, Özlem'i araman gerekiyormuş. Ablalar, Özlem duyuyor mu? Ezo duyuyor mu, duymuyor mu? Duymuyorsa size zaman söyleyin de Özlem'i bir arayı versin acil. Bilgisi olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben bir nolda yatmakta olan Çam Dibili Ahmet Durmaz 4 nolda bulunan kardeşlerime sizin aracınızla selam yollamak istiyorum. Başta can dostum Suç Ortam, Ali Akarsu Aslan kardeşim, Recep Tepekule yani Bornovalı Montana, Mehmet Çakiş, Ali Şimşek, Mert Pekler'in Ömçe Reis ve aynı kurumda bulunduğum Aslan Bratem Alpcan. Alfa'ya bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Allah isterse bir kulun işini mermere geçir dişini. Allah istemezse bir kulun işini muhallebi yerken kırar dişini. Ben bir nolda yatmakta olan Çam Dibili Ahmet Durmaz, koğuşumda bulunan dostlarım başta Ferhat Bayram, Lalilerden Selçuk Ok ve diğer kardeşlerim Toroslu Oktay Özdemir, İstanbul'u Emre Çetinkaya, Cumhuriyet'ten Karınca Mehmet Fırat Bardakçı, Çağatay Çeşme yani Çet, Baran Küleş, Mehmet Sayar, Balçovalı Ertay, Başar Azat Çelik, Eftar Tütüncü, Eşref Paşalı, Erkan Toprak, Davran Çimenli selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da yaşananlar güzeldi, mazide kalsa da biz sevdiklerimizi unutmayız, onlar bizi unutsa da. Tüm Çam Dibi çocuklarına bin selam olsun. Selamünaleyküm değerli ve kıymetli abim Murat Bingöl, gecen güzel olsun abi. Şakrante 3C17'den ben Tolga Yalur, aleyküm selam Tolga kardeşim hepimizin. Kader birliği yaptığım başta gazeteci İbrahim Atmanca, Ali Avlak'ı, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolgahan Çolpan. İbrahim Solak, Berk Avcı, Meydancılar Kralımız Aykut Putiş'e selam eder. Başka kurumlarda yatmakta olan dostlarıma başta benim için çok değerli Paşam Aslanım, Muhammed Yalur, Hacı Candan, Barış Doğan, Savaş Aktaş, Remzi Tekdemir, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, bu dostlara senin aracınla selam yollar, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle gece bir söz. Rüzgar nereden eserse essin, ben kendimi kasırgalara göre ayarladım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat Bey. Ben Şakran T3C17 Koğuş'tan gazeteci İbrahim Atmaca, aleyküm selam üstadım. Burada kader birliği yaptım. Başta kardeşim ve değerli dostum Tolga Yalur olmak üzere Ali Avlak'ı, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolgan Çolpan, İrfan Solak, Berk Avcı, Meydancılar Kralı Aykut Futiş'e selam eder. T4'te yatmakta olan dostumun kardeşim Muhammed Yalur'a da selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle geceye bir söz bırakmak istiyorum. Sanmayın ki siz istediğiniz diye diz çöktük, bekleyin. Daha güçlü geliyorum. İyi yayınlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Muratcan Ergün. Başta abim Erkant'tan Doğukan Öz olmak üzere Yusuf Bozkurt, Furkan Günebakan, Ballıkuyulu Ali Gökçe, Enes Kaçık, Gökçe Ali Durmazer, İbrahim Berktunç, Baran Durmaz, Fatih Aldemir Gedizli Koko'ya selam ediyorum. Mazlum'dan Keriman şarkısı armağan olsun. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Hakan Fırat, Epik, Azcan Yatmaz, Baran Kayalar, Ekrem Birlik, Berber, Kiper, Osman, Temel, Mazlum, Bakan, herkese selam olsun. İsmi geçen dost abi kardeşlere Eyüp Han nerede kardeş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T258'den Sertaş Akın, aleyküm selam Sertaş kardeşim. Senin aracılığın ile dostlarıma selam göndermek istiyorum. Fatih Gültekin, Rüzgar Özdemir, Namı Der, Big Boss, Güzeltepe'den Ege Ürkmez, Emircan Adıyek.

Eren Kollik, Harun Çayırtepe, Ali Ferkaya, Ahmet Erkenç. Bir nolda yatan abilerim Metin Güney, İbrahim Halil Almaz, Muhammed Güler. Bu canlara selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. İstediklerim olmadığı için istemediklerimi yaptım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T258'den Ege Ürkmez. Aleyküm selam Ege kardeşim. Senin aracılığında Fatih Gültekin, Eren Kolli Kaleli, Rüzgar Özdemir, Duhan Topçu, Sertaş Akın, Semih Şenyüz, Hakim Bal ve ayrı yerlerde bulunan Baran Berşi, Atakan Koçak, Devran Tercan, Sabrıcan Bolunay, İbrahim Deniz Özer, Ege Akkoyun ve ismini zikredemedim tüm Çiğli Güzeltepe çocuklarına selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de bizi yolumuzdan etmedi. Ben Güzeltepe'den Ege Ürkmez. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 Koğuş'tan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta can abim Necati Gülen, kandan olmasa da candan olan Burak Ceylan, Çamdibili Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Barış Duran, Yusuf Ceylan, Rüzgar Gözen, Gökhan Karaslan abim, Serdar Özcan ve Burak Ceylan'ın canları, Sergen Erdemli, Atakan Özü Uyanık, Ahmet Can Özdemir, bu canlara selamlarım Baki'de. Gece bir söz de ben bırakıyorum Murat abi. Ya saraylar ya zindanlar demiştik. Şu an zindanlar kısmında çıkınca saraylar kısmında görüşmek dileğiyle. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Batuhan Üçdemir, sağ ol Batuhan kardeşim. Murat abi ben T1A20 Koğuş'tan Batuhan Üçdemir. Buradan senin aracılığıyla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde bulunan canlarıma hitaben başta Emir Kızılay, Ferhat Burak, Raşit Atan, Ali Tırpan, Emirhan Akdeniz, İsa Aslan, Umut Fidan, Osman Kalkan, Emirhan Yula, Ayhan Eres, Asil Çalışkan ve Burak Ceylan'ın can abisi Gökhan Ecellioğlu. İsmini sahip sayamadım tüm dostlarıma selamlarım Bakidir. Bu canlarıma Murat Çampınar, Mapus Ranzası armağan olsun. Gece bir söz. Bir zalime sırt vererek başka bir zalimle savaşılmaz. Sana da selam olsun Murat abi Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C14'te yatmakta olan Diyar Gündüz. Aleykümselam Diyar kardeşim. Aynı kader birliğini paylaştığımız başta değerli abilerim Savaş Kaya, Muhammed Koççiğit, Azat Oktay, can dostlarım Gürkan Tilki, Baran Berşe, Batuhan Şimşek, Batuhan Bingöl, Berk Irmak, Gökhan Karaduman, Umut Kaygısız, Devran Tercan, Baran Güven, Bedirhan Kilat, Emircan Yılmaz. Geceyi Onur Aydın'ın sözüyle bitirmek isterim. Ben bana ve dostlarıma yapılan yanlışı unutmam. Bu daha reklam. Filmi herkes izleyecek. DG Fox. Ben Yamanlardan Ömer Ünal, canım kardeşim İshak Ünal, Mahmut Tunç, Savaş Kaya, Fikret Baltacı, Cengiz Özen, Barış Turan, Vedat Polat, Çaygan Dinçer, İlkan Öztürk, Burak Karaba, Remzi Tekdemir, Cengiz Hışırcı, Emre Kara, Burak Karadoğan, Mustafa Akdeniz Hacı, Gökhan Akın, Okan Ümitcan, Akın Tekinay, Okan Tekinay Karaca, Yasin Karaca, Hasan İştek ve Salim. İsmini sayamadım tüm dostlara ve tüm şerefli ölümsüz Yamanlar çocuklarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ahmet Kaya, yaşamadın sen şarkısı cezasının şerefiyle infaz eden tüm arkadaşlara armağan olsun. Ben 3.0'dan İshak Ünal, öncelikle Mahmut Tunç, Savaş Kaya, Fikret Baltacı, Cengiz Özen, Barış Duran, Vedat Polat, Çaygan, Dinçer, İlkan Öztürk, Burak Karaba, Remzi Tekdemir, Cengiz Hışırcı, Emre Kara, Burak Karadoğan, Mustafa Akdeniz Hacı, Gökhan Akın, Okan Ümitcan, Akın, Tekinay Okan, Tekinay Karaca, Yasin Karaca, Hasan İştek, Salim ve ismini sayamadım tüm dostlara, tüm şerefli ölümsüz Yamanlar çocuklarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ya özgür bir hayat yaşayacağız ya da bu hayatı hiç yaşanmamış sayacağız. Özlem Özdil'den Gönlüm Dağlarda şarkısı cezasının şerefiyle infaz eden tüm arkadaşlara armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Furkan, göz güne bakan. Başta abim Erkant'tan Doğukan Öz olmak üzere Yusuf Bozkurt, Muratcan Ergün, Ballıkuylu Ali Gökçe, Enes Keçik, Gökçe Ali Durmazer, İbrahim Berktunç, Baran Durmaz, Fatih Aldemir, Gedizli Koko selam ediyorum. Mazlumdan Keriman şarkısı armağan olsun. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Hakan Fırat Efik, Azcan Yatmaz, Baran Kadar, Ekrem Birlik, Berber Kiper, Osman Temel, Mazlum Bakan herkese selam olsun. İsmi geçen dost abili kardeşlere Eyüphan'dan Nerede Kardeş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 3 nolu'dan Ömür Oturak. Aleykümselam Ömür kardeşim. Öncelikle canım oğlum Baran Ali Oturak, aynı koğuşta abilerin başta olmak üzere Savaş Aktaş, Onur Beşer, Yusuf Şamar, Deli Hakan ve kardeşlerim Umut Zor Bilmez, Bedri Aslan, Tahir Yıldız, Hasan Batur, Atilla Hukul, Ünal Sakız, Cumhur Akçagün ve koğuşumuzun
Sakarı, Kaan Yıldız ve Namık.

Önder Tony olmak üzere bu derlere selamlar. Gece bir söz, hak bela yazmaz kul azmadıkça, kul bela görmez hak yazmadıkça ömür oturak. Murat abi şarkımız Talarado'dan dem. Murat abi ben Üçnoğlu'dan ömür oturak, başta kıymetli oğlum Baran Ali oturak olmak üzere cezaevinde bulunan ben ve abim Savaş Aktaş'ın dostları olan Muzaffer Şaklavcı, Kemal Kaplan Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Berat Kurtay, Hakan Yavaş, Umut Zor Bilmez, Eray Deniz Oyman, Hasan Batur, Tahir Yıldız ve bizim kıymetlilerimiz Yusuf Şamar, Onur Beşer Deli Hakan, İbrahim Şallı, Cumhur Akçagün ve Aydın Çinede tipinde beni tanıyan bu derlere selamlar. Gece bir söz de bizden olsun. Dostu Allah olanın sırtı yere gelmez ve selam. Ömür oturak. Aynur Polat'tan Esmeri. Murat abi ben T3 koğuştan ömür oturak, dışarıda olan canım oğlum Baran Ali oturak ve aynı koğuşta olan kıymetli abim Savaş Aktaş, Yusuf Şamar, Onur Beşer Deli Hakan Komar, İbrahim Şallı, başka koğuşta bulunan abilerim, kardeşlerim Umut Zor Bilmez, Atilla Hüküm, Minal Sakız Çiçeği Ünal diyelim. Evet, Ünal Sakız Çiçeği Cumhur koğuşumuzun sakarı Kan Yıldız Namıder Tommy. Sevgi ve selamlar gece bir söz Murat abi. Hak bela yazmaz kul azmadıkça, kul bela görmez hak yazmadıkça. Aynur Polat'tan Esmer'in. Ben Ömür Oturak T3 koğuşundan başta oğlum Baran Ali Oturak olmak üzere cezaevinde ben ve sevgili Savaş abimin dostları Muzaffer Taklavacı, Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yavuz, Hakan Yavaş, Ferhat, Tahir Yıldız, Cemal Kaplan, Eray Demir Oymaz, Berat Kurtay, Umut Zor Bilmez ve bütün kıymetlerimize gece söz dostu Allah olanın sırtı yere gelmez. Babayla zor yarışırlar Ömür Oturak. Murat abim ben İzmir'den Burçin. Bugün canımın içi biricik sevgilim Batuhan Coşkun. Batuhan Coşkun kardeşlerim, hangi koğuştaysa size zahmet, kulağı radyoda olsun çünkü bu mesaj dün. Batuhan kardeşim dün mü gelmiş? Evet. Yok, gece 1:30'dan sonra kardeşimiz göndermiş. Yani program bittikten sonra cumartesi gecesi, cumartesiyi pazara bağlayan gece göndermiş. Yine de hakkı geçmesin diye Batuhan Coşkun kardeşim, doğum günü mesajını hemen paylaşalım seninle. Murat abim ben İzmir'den Burçin. Bugün canımın içi biricik sevgilim Batuhan Coşkun'un doğum günü. Şu an yan yana olamasak da kalbim hep onunla. Kendisine Nazan Öncel'den Mühürledim Seni Kalbime şarkısını armağan etmek istiyorum. Yol arkadaşım, çocukluğum, her şeyim. İyi ki doğdun, iyi ki hayatıma girdin. Allah sana uzun ömür, sağlık, sıhhat, sabır ve özgürce kutlayacağımız nice güzel yaşlar nasip etsin. Seni kalbime mühürledim. Özlemim de sevgim de her geçen gün büyüyor. Seni çok seviyorum. İyi yayınlar Murat abim. Sağ ol kardeş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 B18 koğuşundan bulunan Barış Uzunoğlu. Aleykümselam Barış kardeşim. Farklı kurumlarda bulunan abimiz Sertan Yılmaz, Ferhat Karatay, Çağatay Sızan, Ali Haydar, Adı Güzel Doğukan, Altan Samet Güleş, Samet Kan. Ayrıca dostum Toroslu Afon'un derlisi Emir Yıldırım, Çiko Gürkan, Muhittin Karakaş, Oktay Özdemir, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Geceye bir söz bırakıyorum. Biz bizim menfaati uğruna satanlardan değil, dostluğu uğruna ölenlerdeniz. Murat abi ben T2018'den Barış Uzunoğlu. Abilerim Erdi Bilgiç, Süleyman Güneş başta olmak üzere kader birliği yaptım abi kardeşlerim olan Cem Acar, Ozan Dahan, Mustafa Evcimen, İsmail Bilgiç, Ufuk Polat, Ömer Kaçmaz, Toros Lapo, Yeninci Namıder, Toros Kaplanı, Mehmet Ali Erbil, Mustafa Akkaya, Ali Rıza Gülseven, İsmet Karasaç, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Gece Erdi Bilgiç abimin bir sözünü bırakıyorum. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A14'ten Celal Eken, yani Celomen. Aleykümselam Celal kardeşim. Senin aracınla İzmir hapishanelerinde olan abi ve dostlarıma selam etmek istiyorum. Kıymetliler Engin Afşar, Erhan Teker, Sidar Erol Hasan, Aydemir Mahsun, Aydemir Fırat, Coşkun Gökhan, Erkan Ecellioğlu, Uğur Bingöl, Uğur Savcı, Mert Eko Kahraman, Mahmut Tütüncü, Emrah Tokça, Gökhan Balcı, Bozyakalı Reis, Ali Özcan, Arap Aslan, Emir Özdemir. Dino Sevinç ve cezasını şerefiyle infaz eden tüm dostlara bin selam olsun. Ben T1A14'ten Celomen. Ben T1A14'ten Celal Eken, yani Celomen. Buradan Sak ailesi Ferdi abim, Güney Sak ve derlesi Yaren Serpil Sak, Zeynep Sak, Yılmaz Sak, akabinde Ali Arap Aslan ve derlesi Deniz Yeşildağ. Bu gece çalan tüm türküler bu derlere gelsin. Ben T1A14'ten Celomen. Ben T1A14'ten Fırat Çelenk. Benim için derli olan Dilek Karakaya. Senin aracılığınla sesleniyorum Murat abi.
İyi ki seni tanıdım.

İyi ki varsın. Benim için değerli ve kıymetlisin. Sezen Aksu'dan Ben Sende Tutuklu Kaldım şarkısını sana armağan olsun. Sevgilerimle Fırat Çelenk. Murat abi, Şakran Cezaevi, Kadın Kapalı Koğuş, C13'te yatan Merve Alkan'a yani canım annem, seni çok özledik, keşke böyle olmasaydı, inşallah çıkarsın da yeniden mutlu bir aile oluruz. Babamla sen inşallah barışırsınız, senin yokluğunla yaşamak çok zor ama babam bize en iyi şekilde bakıyor. O adam yüzünden hayatımız mahvoldu, inşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz, seni çok seven kızların. Şakran T2C 10'da yatmakta olan göz bebeğim Mehmet Topçu'ya, seni öyle çok özledim ki, Allah'ın izniyle son 88 günümüz var, kavuşacağız inşallah. Özgürlük kuşlarını ikimiz için uçuracağım sevgilim, seni çok seviyorum. Eloş'un her zaman yanında, bunu unutma. Ahmet Kaya, Oy Benim Canım şarkısı sana gelsin. Aslan Memom. Şakran T2B18'de yatmakta olan sevgilim Mehmet Ali Erbil, sayılı günlerimiz kaldı, Allah'ın izniyle son 88 günümüz, kavuşacağız aşkım, seni çok özledim, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Sılan her zaman yanında, o gün gelince özgürlük kuşlarını ikimiz için uçacak, az da sabır, Rabbim seninle olsun. Ben Orhan Karahayıt, T2A4 koğuşundaki oğlum Cemal Karahayıt, tahliyeni dört gözle bekliyoruz oğlum. Sen sabırlı ol yeter, seni seviyorum. Sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ben Gülten Karahayıt, T2A4 koğuşundaki oğlum Cemal Karahayıt, Allah'ın izniyle yakında yanımızda olacaksın oğlum. Allah'a emanet ol. Sıradaki şarkıyı sana armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1-14'ten Fırat Çelenk. Aleykümselam Fırat'ım. Buradan Kadın Kapalı'da bulunan değerlim Dilek Karakaya sesleniyorum. Bazı yol ayrımları vardır. İnsanın hayatını değiştirebilir, güzelleştirebilir. Nedensiz çiçek açmaz ya hayatta. Sen benim çiçeğim oldun. Açtın hayatıma. Seni tanıdıktan sonra sebebim oldun. Hayata inşallah özgür yarınlarda mutlu oluruz yan yana. Seni seven, sana değer veren biri var. Hep burada inşallah güzel yarınlar bizim olacak. Sen sakın elimi bırakma sevgilerimle Fırat Çelenk. Murat abi, ben T1-14'ten Fırat Çelenk. Burada koğuşumda bulunan değerli dostlarım Veli Çelenk, Oğuz Soluk, o gün Özdemir Mert Kahraman, Eko Kahraman, Celal Eken, Yılmaz Güneysak, Mahmut Tütüncü, Sabri Kulaksız, Fırat Coşkun, İbrahim Taşan, Ali Arap Aslan, İbrahim Coşkun, bu değerli canlara ve beni tanıyan, ismini sayamadım bütün dostlarıma Eyüphan Su Misali şarkısını armağan olsun. Sen de seviliyorsun, sana da kolay gelsin Murat abi. Sağ ol Fırat'ım. T1-14'teki kardeşlerim, dün Fırat'ımdan hepinizin selamını aldım. Allah hepinizden razı olsun. Sizler de seviliyorsunuz. Hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Selamünaleyküm Can abi Murat. Ben T1-B8'den Veli Çelenk. Aleykümselam Veli kardeşim. Başta Aslan abim Fırat Çelenk ve A14 koğuşuna selam ediyorum. Benim için değerli kıymetli Can Kurtuluş Çakarlı, Fırat Çağrı, Beyke Mustafa, Fidan Borancan, Akalık Mustafa, Sunan, Efe Pınar, Ahmet Haktan, Abal, Yiğit, Selbes, Boran Baran, Hasan ve Hüseyin II, Berkay Çelebi, Yusuf Ateş, Şahin Erdem, Emircan Soysal, Agit Kayap, Kadın Kapalı'da yatmakta olan Dilek Karakaya, Çilem Demir, Gülşakır Deniz, Giz Bebek, Selinay Sayan, aynı ve farklı kurumlarda bizi tanıyan, tanımayan tüm derlere bin selam olsun. Geceye bir söz, yoluna yol olduklarımız yolunu bulup yok oldular. Gönlüm Dağlar'da şarkısı tüm derlere armağan olsun. İyi yayınlar abican, sağlasın benim. Sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8 koğuşuna yatmakta olan Gediz'den Berkay Kaya. Aleykümselam Berkay kardeşim. Burada başta Can abim Polat Küleş olmak üzere Okan Küleş, Bayraklı'dan İzzetcan Gül, Yunus Emre Kızıl Altun, Hüseyin Ayvaz, Orhan Uzunova, Mami Varlı, Can dostum, suç ortağım Kadir Demir, farklı kurumlarda bulunan Tolga Acar, Güven Kılıç, Sidar Deniz, Osman Kırcal, Hasan Vurgun, Baran Altında, Doğukan Akdemir, Okan Kıyak. İsmini saydım bu derlere selamlarım bakidir. Murat abi, Eyüphan ve Cansever'den seni bu alemde kim tanımaz ki şaksi derdi dostlara armağan olsun. Ben Gediz'den Berkay Kaya. Selamünaleyküm Murat abi, ben hemen B8 koğuşuna yatmakta olan Bayraklı'dan İzzetcan Gül yani İzoke. Aleykümselam İzzetcan kardeşim. Başta aynı koğuşta kadar birliği yaptığım Gediz'den Berkay Kaya, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emre, Kızıl Altun, Paşa Taş'tan Mevlüt Çetin, baş farklı koğuşlarda bulunan, başta suç ortağım Canberk Aksu, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi ve akabinde diğer kurumlarda bulunan baştaki gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Ali Can Ceylan, Enis Küçük Kalfa, Çiçek Emoş, Okan Efe, bu isimleri zikrettim abi dostlara selamlarım bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzetcan Gül yani İzoke. Sıradaki şarkılar şerefli atan tüm dostlara gelsin.
Şakran Açık cezaevinden ben Karşıyakalı Nurullah Yılmaz, cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Burak Kinci, Serkan Fırtına, Cengiz Bölükbaşı, Dreci Mert Silim, Savaş Canlı, Önder Duman, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Mevlüt Özdemir, Gol Serhat Demir, Oktay Düzenge. İsmini saydım sayamadım, tüm abi dostlarıma selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, Karşıyakalı Nurullah Yılmaz. Şakran Açık cezaevinden ben Karşıyakalı Nurullah Yılmaz, cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Burak Kinci, Serkan Fırtına, Cengiz Bölükbaşı, Dreci Mert Çans, Mert Silim, Savaş Canlı, Önder Duman, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Mevlüt Özdemir, Go Serkan Demir, Oktay Düzenge. İsmini saydım sayamadım, tüm abi dostlarıma selamlar olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, Karşıyakalı Nurullah Yılmaz. İyi yayınlar. Bucak Kırıklar F-tipinde kalan canım babam Kanivar Çelik'in sözü. İyiler kaybetmez, kaybedilir. Bu gece çalacak tüm şarkılar babama gelsin, seni çok seviyorum. Allah'ın izniyle yakın zamanda yanımızda olacaksın kızın Arya. Selamünaleyküm Murat abi. Bucak F-tipinde kalan Mehmet Ali Çelik. Dün sabah erken uyandım, sana güller aldım, mutlu ol diye. Seni saklasam da bir köşede, benle yaşlansan canımın içi babam. Bu mesajları şarkılarla, mutlulukla dinlemeni istiyorum. Biricik kızın Rengin. Aleykümselam kardeşim benim. Ben Mersin Pınar'dan Fırat Doğan. Şakran kadın, kapalıda yatmakta olan eşim, canımdan çok sevdiğim, dünyalar güzelim, nazlı çiçeğim, yani Nazlı Doğan. Yeşil gözlerine bakınca cenneti gösteren aşk meleğime. Seni canımdan çok seviyorum Nazo. Sana kavuşacağım günlerin hayaliyle yaşıyorum. Benden Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısı eşime gelsin. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan. Şakran 3 nolda yatmakta olan eşim Doğuş Kalyon, sevdiğim. Gün sayıyorum seni say... Gün saymıyorum, seni sayıyorum. Her gün bir eksiz, uzaklık bedenlerde, yakınlık kalplerde. Sen hep yanımdasın, dört duvar seni benden ayıramaz. Aşkımız duvar tanımaz, seni bir ömür bekleyeceğim. Zor günler geçer, biz kalırız, buna inanıyorum. Sesini özledim, kokunu özledim, en çok da gözlerini özledim. Tamamlanmak için gün sayıyorum. Annem Nazlı Doğan, kardeşim Ercan Doğan, babam Fırat Doğan, ellerinizden öpüyorum. Engin Nurşadi'den gel desem gelemez misin, harman olsun. Murat abi çalarsan sevinirim, aileme armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Kenan kardeşim. Belki koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı, dünyada istediğim en büyük şey senin yanında bir ömür geçirmek olurdu sevgilim. Fatih Burdurlu, Yan Deli Gönül Yan. Murat abi, ben Damla Avcı, belki koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım. Dostlarım Zeynep, Uğrak, Meltem, Toprak'la, Berfin, Erkan, Sinem, Mete, Tuğçe, Kundakçı, Emel, Madak, Hasret, Karabıyık, oğlu İrem, Özkan, Gece bir söz bırakmak istiyorum. Bunu da unutma. Kelepçe vurulmaz umutlara. Şarkı armağan ediyorum. Selahattin Özdemir'den aramızda sıla dağlar var. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

0: hemen şu sessizliği ortadan kaldıralım. Evet, iki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Evet, kaldığımız yerden devam. İki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Murat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben TK A4 koğuşundan Eyüp Geldir. Sağ ol Eyüp kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Namıder Foçalı Serhat Küçükdayım, Fatih Etingu, Mertcan Karayüz, Cihat Sert, Özdemir kardeşler, Hamit Elma, Hasan Günger, Ahmet Bereket, Bülent Dernek, Erkan Olukan, Urfalı Memo Baran, Akan Salih Şen, Ceset Direnç ve istisnalar hariç ismini yazamadım. Tüm dostlara selam ediyorum. Son olarak gece bir not. Adalet herkese lazım, adalet. Olsa da adil olmak herkese nasip olmaz. Eyüp Yerdir. Murat abi, ben TK A4 koşuna yatmakta olan Ali Baran Koç'tan. Aleyküm selam Ali Baran kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım. Foçalı Serhat Bey'im, dostum Mertcan Karayüz, Fatih Etungu, İlhan Adnan Özdemir kardeşler, Yusuf Oyur, Cihat Sert, Dayım Bülent Dernek, Hamit Elma, Baran Akan, Erkan Ulukan. İsmini sayamadım, istisnalar hariç tüm dostlara selam olsun. Son olarak en büyük pişmanlığımız yanlış insanlara yaptığımız doğrular. Selamünaleyküm Murat abi, ben Fuat Afin'de. Aleyküm selam Fuat kardeşim. Buradan senin aracılığına selam yollamak istiyorum. Öncelikle amcamız Azat Başak, Yalçın Öztanık, abileri Mahmut Unçunlar, Ramazan Çıtırgı, Basmaneli, Velo, Samet Tural, Sadullah, Basat Bucalı, Esiko, Rafet Erce selam olsun. Murat abi, ben Fuat Afin'de, senin aracınla dost ve kardeşlerime de selam yollamak istiyorum. Burada farklı kurumlarda olan kardeşim Mami, Özgün, Enes Kızıldağ, Hamdullah Yaz, Çetin, Ekrem, Çelik, Şahin, Kaya, Kadir, Asaf, Erdemir, Bulut Paşa, Ağdaş, Ali, İnanç, Sarı ve ismini saymadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Bu canlara Eyüp Han'dan annem şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde bir arada olmak dileğimle. Murat abim, ben Yusuf Afindi. T1B14 yatan amca oğlum Fuat Afindi başta olmak üzere diğer dostlara selam olsun. Fuatçım, bana kızgın mısın ama ben ne yaptıysam senin için yaptım. Beni aradığında çağır, görüntülü konuşalım. Canımın ciğeri benden sana icap eder mi şarkısı armağan olsun, selametle. Ben Aziz T3 koğuşundan Muhammed Ali ve Çiko Aslan abim, Hacı Ramazan Altunpak Nur'dan buradan selamlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Kendinize iyi bakın. Ben Emir T3'ten Ramazan Altunpak abime selamlar ve Muhammed Ali Altunpak abime selamlar. Diğer abilerim Ekrem Birlik, Ahmet Kortak, Remzi Kıran ve köylü Murat Aydın Bıçakçı, Tamer Demirtaş'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK A16 koşulan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yarsu Gökçe Tosun, canım eşim. Bugün de seni düşündüm, bugün de seni özledim. Bazı insanlar uzak kalınca unutulur derler. Sen uzaklaştıkça daha çok yer ettin içimde. Geceler sensiz biraz daha uzun geçiyor. Sana anlatmak istedim, çok şey birikiyor. Bazen sadece sesini duymak istiyorum. Bazen sadece iyi olduğunu bilmek yetiyor. Gözlerini, gülüşünü, bana bakışını çok ama çok özledim. Kendine çok iyi bak, seni çok seviyorum. Ben TK16'dan Kadir Tosun. Kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun, canım eşim, boncuk gözlüm. Gözlerin deyince duruyor zaman, kalbim seninle buluyor liman. Bir gülüşün yeter bana, inan sensiz geçen günler hep yalan. Seni çok seviyorum kadınım. Hala'dan selamlar. Nasılsın? Biz de iyiyiz. Cumartesi yazamadım. Unutmuşum. Kızla gezide idik. Çocuklar evdeler. Yarın gelirim. Bir aksilik olmazsa araç vesaire ilgili bir değişiklik yok. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Murat abim, hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim, nasılsın? İnşallah iyisindir. Kurban oldum. Seni çok özledim. Allah büyüktür. Kurban oldum. Yeter ki sen iyi ol. Bana yeter Halis abim. Kalbi yüreği güzel adam. Senin o gülüşüne kurban olurum Halis abim. Benim gecem gündüzüm hep seninle geçiyor. Çünkü her yerde her şeyde sen varsın Halis abim. Önce Allah'a, sonra da sana sığınıyorum. Senden başka kimsem yok, biliyorsun. Halis abim, seni benim kahramanımsın sen. Nefesim, ömrüm. Allah'a emanet ol. İnşallah iyi geceler, kurban oldum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3A7 koğuşundan Namıder Baran Atçı. Aleyküm selam Baran kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım. Derli büyüğüm Ferdi Sezer, dayım Yunus Ersoy, abim Kürt Hasan, kıymetli dostum Gediz'de Hamza Önay, aynı kampüse bulundum. Ayki koğuşundan Çapa Hakan, Eceren, Aytaş Ceviz Kıran ve ortamını paylaştığı tüm arkadaşlarıma selamlarım Baki'de.
Ben Şahin Bek'ten T4'te bulunan candan öte olan Reşat Atçı T gibi bir koşulan boksör çağrı ve kayda değer ortamını paylaştı dostlarına bin selam olsun. Geceyi Kürt Hasan abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Biz bu alemin sarrafıyız. Biz başı karlı bir yüce dağ değiliz ama bir adımda geçilecek tepe işleriz. Ayrıca son olarak ben Sevim halan bugünler elbet geçer, cezalar bize ancak kilo aldırır, sen aslan gibisin. Umudun hiçbir zaman kaybetme, özgür günler, çok yakın seni seven halan. Ben Bayraklı'dan Burak Baran, aslan kardeşlerim Berkan, Baran, Boran, Baran ve asil dostlarım Erdem Doğan, Mahmut Tunç, Adem Çal, Ahmet Oluklu Pınar, Salih Oluklu Pınar, Şahin Bek'ten Ümit Tekçe'ye selam eder gece şöyle bir söz bırakmak istiyorum. Ya derdime derman ya katlime ferman şarkısı, ben T3'ten Burak Baran. Beni Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, senin aşkına seni ilk gün gördüğümde belaya düştüm. Güzel karım senden gelen bela başım gözüm üstüne. Seni çok seviyorum Ceylan'ım, sen benim sindi bebeğimsin. Fatih Bulut'tan Saçlarında Sızın Olayım şarkısı Ceylan'ıma armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, seni çok seviyorum güzel gözlüm. Ahlak ve Edebiyat Ormanı'ndan sana selam ediyorum. Senin parmaklarını yerim, patlak gözlüm benim. Veli Deveci'den Ceylan'ım, çiçeğim, benim güzel gözlüm, senin patlak gözlerine canım feda olsun. Senin ruhunla seviyorum, orada sıkılma, yine bir araya geleceğiz Ceylan. Aynı mezara girmeyi Allah'tan isterim seninle. Asena kardeşim, sana da selamlar olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, gönlümün sultanı, kalbimin sahibi, sen benim aldığım nefesimsin, kendine çok iyi bak, her şey bir gün çok güzel olacak. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, sen benim bu hayattaki en büyük şansımsın Ceylan. Kendini hiçbir zaman üzme, seni çok seviyorum. Asena kardeşim, çokça selamlar olsun. Ben ananın oğlu Veli Deveci, Naciye Sarsılır. Annem sana minnettarım. Sen benim bu hayatta bileceğim, arkamdan gözyaşı dökmeyeceğini, bu alemin her tarafına bir iz bırakırım. Senin ellerinden öpüyorum. İsmet Deveci kardeşim, Aslı Tunçlar, canım teyzem, cadı kız Fatma Tunçlar, baba Saffet, Ceylan Taşkıran, Hasan Yüksek, elbet bir gün Allah'a emanet olun. İyi yayınlar Murat abi. Kadın Kapalı'dan Beyza, ben sağ ol kardeşim. Arkamdan iş çevirenlerin midesinde ekmeğim var. Dünün güneşi de bugünün çamaşırı kurumaz. Murat abim, Ramiz Özbay, Melisa'dan Dün Gece şarkısını çalarsan sevinirim. Abim kolay gelsin. Murat abim, Beyza'dan Koş, güzellerim Yersu Gökçe Tosun, Bilgenir Kavas, Selina Yaktaş, Kübra Sulu, Ayşe Keser, Burcu, Hülya Karabulut, Kübra Tarakçı, gece sözümüz, yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın, biz her koşulda aslan gibiyiz. Selamun aleyküm Murat Bey, aleyküm selam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman da olacağım, bunu unutma. Sen benim yüzümdeki gülümsemem, sen benim dilimdeki sözüm, sen benim canım, kalbim, elim, ayağım, iki gözümsün. Sen benim dağlar kadar büyük kalbimin hasretisin. Herkesin her şeyi olsun, benim aslanlar gibi oğlum olsun. İyi kimsin kıymetli Halit Bilgiç'ten, özledim seni armağan olsun Sevim Çubukçu. Furkan'ım selamını aldım kardeşim benim, aleyküm selam. Sağ olasın, sana da koğuştaki abi kardeşlere de selamlar. Ben TK4 koğuştan Mertcan Karayüz, benim için değerli olan öncelikle Foçalı Serhat Küçükdayım, Yusuf Oyur, Ali Baran Koçlan, Atakan Koçak, Arda Erdemli, Ferdi Bingöl, Serdar Koyuncu abim, Nurullah Öncü, İbrahim Alada, Mert Eko Kahraman, Muhammed Sayın, Ömercan Kerim Kaya, tüm abi ve dostlarıma selam olsun. Gökhan Namlı'dan 5 kuruş şarkısı armağan olsun. Ben TK4 koğuştan Yusuf Oyur, benim için kıymetli olan Foçalı Serhat Küçükdayıma selam olsun. Mertcan Karayüz, Vahap Aksoy, Ali Baran Koçtan, Fatih Tingu, Bülent Dernek, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Hamit Elma, Cihat Sert, Kadir Tör, Muharrem Erciyes, Onur Kale, Diyar Erüş, Tayfun Tolay, dostum Doğan Yaşa ve ismini saymadım tüm dostlarıma selamlar olsun. Gece bir söz, altın ateşle güçlü insan acıyla sınanır ve selam. Selamünaleyküm Murat abim, aleyküm selam kardeşim. Şakran Kadın Kapalı, B13 koşun olan canım karım Melahat Geldeci Güzel, anne ne yapıyorsun? Ben İvo, İnşallah iyisindir, haftaya açık görüşe geleceğim, seni seviyorum annem. Ben İsmail, ne yapıyoruz, İnşallah iyisinizdir. Biziz, sen bizi düşünme annem, siz iyi olun yeter, Allah'a emanet olun. Murat abim, Şakran Kadın Kapalı, B13 koşun olan canım karım Melahat Geldeci Güzel'e, Melüş'üm ben hiçbir şey kendim bilir yapmadım. Sana yaptığı hatadan ben yaptım. Bunu bir
her şey gelip geçici ama sen hep kalıcısın. Benim senden başka kimsem yok, kafana bir şey takma. Haftaya gelince konuşuruz, seni çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 A8'den Doğukan Erdoğan. Aleyküm selam Doğukan kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı. Can dostlarım Sait Sayım Oğuzhan Aslan yani Koppo Yüksel Şimşek Atalay Tan Yıldız Eren Köse Murat Vatansever İbrahim Akbaş Beyaz Pesket Enes Turacı Yusuf İslam Emin Torul Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki çöküş ve zirve aynı yerdir. Çünkü seni zirveye taşıyacak güç çöktüğü zaman öğrendiklerindir. Murat abi ben T4 A8'den Feyyaz Pesket. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, can dostlarım Sait Sayım Atalay, Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, Doğukan, Erdoğan, Oğuzcan, Aslan yani Koppo, Yüksel, Şimşek, İbrahim Akbaş, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Turul, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki derdini sev, Allah'tan ikramdır, bir of bile deme, bil ki imtihandır. Murat abi T4 A8 yani Cengiz Hanlar koğuşundan Sait Sayım ben. Başta koğuşumun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı yani Roze. Canım kanım dostlarım Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Koppo. Yüksel Şimşek, Eren Köse, Murat Vatansever, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İslam Boğa, Emin Torul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki siz değiştik sanıyorsunuz ama biz hak ettiğiniz gibi davranıyoruz. Murat abi T4 A8 yani Cengiz Hanlar koğuştan ben Atalay Buğra Tan Yıldız kısacası Ati. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim abilerim dostlarım Orhan Yağcı yani Rose. Canım kanım dostlarım Sait Sayın Doğukan Erdoğan Oğuzcan Aslan yani Koppo Yüksel Şimşek Eren Köse Murat Vatansever İbrahim Akbaş yani Köfte Feyyaz Pesket Enes Turacı Yusuf İstanbul Emin Torul. Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki cam gibi insanlardık aslında, onlar kırmayı seçince biz de kesmeyi seçtik. Şakran T3 B9 koğuşundaki sevgilim Koray Özmen radyo başına. Umarım iyisindir aşkım, seni o kadar özledim ki hasretin dayanılmaz bir hal almaya başladı. Her gün dua ediyorum, ben burada iyi olmaya çalışıyorum. Lütfen sen de iyi ol, yemek ye, güçlü kal, seni çok seviyorum sevdiğim. Şakran T3 B9 koğuşuna sevgilim Koray Özmen. Yolum iyi ki sana düşmüş, iyi ki kesişmiş yollarımız. Yerinden şüphen olmasın sevdiğim. Kalbimin en güzel yerinde sen varsın ve hep sen olacaksın. Sen benim beklemediğim anda karşıma çıkan en güzel mucizemsin. Seni canım ben çok seviyorum. Allah'ıma emanetsin. Öncelikle selamünaleyküm Murat abim. Ben Karşıyaka Cumhuriyet'ten Melihcan Ateş. Aleyküm selam Melihcan kardeşim. Başta kardeşim olan Ahmet Arp, Cem Cander, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Fevzi Dondar, Polat Utar, Hakan Kömürcü'ye selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Yanlışın arkası kalabalık diye doğrudan mı vazgeçelim? Selamünaleyküm Murat abim. Aleyküm selam Alaaddin kardeşim. İzmir Kapalı B3'te bulunan Buca'nın en güzeli Melo. Sen benim nefesim, kalbimin en derin sahibisin, kraliçem. Canını sıkma, güzel günlerimiz yakında. Biraz daha sabır gülüm. Alaaddin Gümüş. Ben C8'den Dilek Karakaya. Derdim Fırat Çelenk. Sen hep sebebim ol, tek sevenim ol ve hep çok sev beni. Durup durup aklıma düşünen düşünüşünü seveyim. Gülümsemelerini anlamlandıran güzel adam. Ayrıca can dostum Mine Kitmen ve Rafet Kale kardeşlerim. Elif Bozkurt, Çilem Demir, Murat abi derli Fırat Çelenk için Yıldız Silve'den Aşkın Şivesi Sensin şarkısı armağan olsun. Bence 8'den Elif Bozkurt, her zaman yanımda olan derli kıymetli ablalarım. Dilek Karakaya derlisi Fırat Çelenk, Mine Kitmen ve Rafet Kale abim. Size mutluluklar, inşallah hep mutlu olursunuz. Şenol Evgi'den iyi ki sen canlarıma gelsin. Ayrıca Berke Kerem sana da selam olsun, mektubun geldi. Ben Yusuf İvak, kainat güzelim Başak İvak. Bugün senin günün, güzel gözüm, gülüşü güzelim. Nice senelere iyi ki doğdun, iyi ki bana yar oldun. Doğum günün kutlu olsun, Rabbim bu yaşında istediğin her şeyi sana versin. Her zaman yanındayım, seni çok seviyorum, iyi ki. Murat abi, Özgür Alter, Dalgın Dalgın şarkısını çalarsan sevinirim.

0: iyi yayınlar. Sağ ol Yusuf kardeşim.
1: Ben Atiye İvak, güzel gelenin Başak İvak. Doğum günün kutlu olsun annem. Eşinle evladınla biz de nice senelere seni seviyoruz. Herkesin selamı var. Herkes doğum gününü kutlar. Sana sağlık, iyilik diliyorum. Dualarım seninle ve kocanla. Kıymetlimin kıymetlisi Başak İvak. Ben Atiye İvak, canım gelenim bir tanem radyo başına geçerimiz. Atiye abla mesajları yazdık, okuduk, ondan sonra yazmış. Muhtemelen duymuşsundur kız kardeş. Murat abi, ben Gülçin Asel Bulut. Şakrantiye Kice Beşkoşlu olan eşim Süleyman Bulut radyo başına. Ben hiçbir şey takmıyorum kafama ama beni de bilirsin, hak edene hakkını söylemeden kapatmam konu. Verdiğim değere haksızlık ettikleri gün indirdim onları heybemden. Masum da değiller, lazım da değiller. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol abi. Azar birbirinden değirmenim terse döndü şarkısı armağan olsun. İyi akşamlar Damla Çakmak, ben B10'da olan canımın içi Beyza Özkan. Bazen bir insanın yokluğu koca bir kalabalığın sessizliğinden daha ağır gelir. Sen uzakta olsan da kalbimde hep aynı yakın yerdesin. Bir an önce çıkıp gelmeni bekliyorum. Dualarım hep seninle bebeğim. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Blok 3 ne yapıyorsun? Mesela güzelime armağan olsun. Ayrıca Beyza'nın derdisi Tebir'de olan Özcan Yazar'a da selamlar olsun. Ben Damla Çakmak, B10'da olan Bilgenur Kavas. Mesafeler sadece aramıza kilometreler koyar. Gönüllerin arasına asla giremez. Gerçek bağlar uzaklıkta zayıflamaz. Aksine özlemle daha da güçlenir. Bir gün bu mesafeler bitecek. Hasret yerini kavuşmanın en güzel anlarına bırakacak o güne kadar. Kendine çok iyi bak çiçeğim. Selamünaleyküm abi, ben Vedat Aykanat. Aleykümselam Vedat kardeşim. Şakran T4-17 koşun atmakta olan Ahmet Alan radyo başına. Vallahi abi aslında çok diyecek bir şey de yok. Hissedilen var, anlatılmayan özlem var. Yorgunluk var, ondan çıkman için her şeyi yapıyoruz. Yoksa artık ben geleceğim. Sabret abi. Sabret, başımıza Allah'ın başımıza diyelim. Başımıza Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmez. Varsa yoksa Ahmet Alan, Ahmet Alan ve dostlarına selam olsun. Allah hepinizi korusun. Selamünaleyküm abi, ben Vedat Aykanat. Şakran T4-17 koşun atmakta olan Ahmet Alan radyo başına. Vallahi abi aslında çok diyecek bir şey yok. Hissedilenler var, anlatılamayan özlemler var, yorgunluk var. Oradan çıkman için her şeyi yapıyoruz. Yoksa artık ben geleceğim. Sabret abi, başımıza Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmez. Varsa yoksa Ahmet Alan, Ahmet Alan ve dostlarına selam olsun. Allah hepinizi korusun. Not, bizim bizden başka dostumuz yok. Biz diyorum bak, biz. Hadi Allah'a emanet ol. Bir mesaj daha okuyayım. Sonrasında iki güzel şarkıyla, hatta bir güzel şarkı kayıt mesajlarınızın bir kısmı. Hemen sayfamı yenileyim. Bu arada Eyüp Gürgür abim, Orhan abiciğim, geçmiş olsun. Allah selamete çıkarsın inşallah. Eyüp Gürgür abim duyuyor mu kardeşlerim? Duymuyorsa selamınızı söyleyin kendisine de. Hemen mesajları da okuyayım. Ondan sonra bir şarkı, sonra kayıt mesajlarımızı paylaşalım. T2B13 koşuna yatmakta olan eşim Orhan Mete radyo başına. Seni çok seviyorum. Her zaman senin yanındayım. Bugünlerde geçecek inşallah. Bugün gelip telefon evranı ve kıyafetlerini bıraktım. Beni merak etme, ben iyi. Hep aklımdasın, kendine çok iyi bak canım kocam. Orhan abiciğim, sana da geçmiş olsun. Eyüp Gürgür abim, yine de gözün aydın. Çocukların da tahliye olmuş. Allah sizleri de kurtarsın inşallah. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Ben A1'den Eyüp Gürgür. Aleykümselam Eyüp abi. Hamza Bayan radyo başına. Orhan Mete radyo başına. Nefret Ün radyo başına. Çağdaş İrangir radyo başına. Bülent Katayefçioğlu. Katayefçioğlu olabilir mi? Eyüp abi, isimlerin çoğu yanlışlık var sanki. Evet, Bülent Kadayıfçıoğlu radyo başına. Çocuklar tahliye oldu. Mahkeme bugünmüş. Hepsi tahliye. Atakan da dahil A1'e bekliyorum. Bizim bu işi çözelim. Allah'a emanet olun. Sergen Ertuğrul, beni merak etmeyin babam. Siz kendinize iyi bakın yeter. Ne zaman çıkacaksınız bana kesin haber verin. Murat abi, ben T2 A1 koğuştan tahliye olan Atakan Lüder. Öncelikle Atam, Eyüp Gürgür, Can kardeşlerim, Ertuğrul, Gürgür, Sergen, Gürgür, Allah'ın izniyle çok yakında hep beraberiz ve beni tanıyan tüm dostlara T2 A1 koğuştan da selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A1 koğuştan tahliye olan Atakan Lüder. Aleykümselam Atakan kardeşim. Başta reisimiz Eyüp Görgür, canlarım Ertuğrul, Görgür Sergen, Görgür, kardeşlerim Atakan, Koçak, Uğurcan, Bilge, Çakır, Koçak, Erdinç, Ballıkaya, Koç'taki tüm kardeşlerime selam olsun. Bu derlere Aynur Polat'tan Dayı şarkısı armağan olsun. Evet, bir şarkı. Hatta Harun kardeşimizin de mesajını okuyalım. Ben Harun Tarduş, T1 Tekli'de kalmaktayım. Hala kardeşim Ömer Faruk Yıldırım. Ben iyiyim, çok şükür olsun. İnşallah sen de iyisindir. Ailem, ailenle iletişimde bir sıkıntın ve sorunun olursa lütfen söyle, merak edilecek bir durumda yok. Her şey Allah'ın izniyle çok güzel olacak kardeşim Ömer Faruk Yıldırım'a Ahmet Kaya'dan Zindanlardan Taşa Taşa şarkısını armağan ediyorum. Ben Harun Tarduş, Tekli'de kalmaktayım. T1'de olan tüm abi kardeş dostlara selam olsun. En başta Mehmet Eryakşı amcama, sonra Ahmet Canalan dostuma, Osman Temel ve Sergen Temel, tüm A16 koğuşuna Tarap Tunç'tan bir kanarda türküsü armağan olsun. Ben Harun Tarduş, Tekli'de kalmaktayım. Volkan Kızılyel, Keko Fırat, tüm B3'te selamlar olsun. Ahmet Kaya'dan Bahtiyar şarkısı armağan olsun. Ben Harun Tarduş, Tekli'de kalmaktayım. Tüm canlarıma, tüm dostlarıma, sürem kısıtlı olduğundan dolayı yazamadığım arkadaşlarım ve dostlarım, hakkınızı helal edin. Herkesi en içten dileklerimle selamlıyorum. Ben Harun Tarduş, Tekli'de kalmaktayım. Bayram amcaya ve Efraim amcama, Efraim amca, soy ismimi bilmediğinden tanıyamamışsın. Ahmetli Harun diye tanıyor. Bayram amcayla konferans yapmış. Mahalle babam ve abim gittiğinde söylemişler. Beni sormuş deli Salo diye bir Diyarbakırlı abimiz sağ olsun. Bayram amca ve Efraim amcanın da kendilerine selamları var. Babamın ve abimin de selamlarını söylüyorum. Bir ihtiyaç ve isteği olursa baş göz üstüne Ozan Dino'dan Emir Kudaç'ın şarkısı armağan olsun. Ben Harun Tarduş. Bir şarkı, bir şarkıdan sonra şöyle kardeşlerimin kayıt mesajlarını bir kısmını şöyle bir sıralayayım. Takriben bir 10 dakika sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'ta gönülden gönülden.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba İyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Buca'dan Refik Keskin, T4A13 koğuşuna başladayım. Umut Tür olmak üzere koğuşumdaki abi ve kardeşlerim. Ayhan Erez, Aykut Sarı, Görkem Şambal, Agit Özkan, Serhat Ceylan, Özgür Oyanak, Murat Kaymaz, Enes Özen, Hüseyin Kürgen, Efe Gündüz, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmez, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Eray Aslan, Boran Muhul ve bacım Şehriban ve Aslan oğlum Erhan'a selam ederim. Cennet Dağı'nda korku rüzgarları esmez. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Bornovalı Enes Özen. T4A13 koğuşuna kadar birliği yaptım. Başta Aslan'dayım. Umut Tür olmak üzere. Abi kardeşlerim Aykut Sarı, Görkem Şambal, Özgür Oyanık, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Murat Kaymaz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Onur Aydan, Özgür Geçtirmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Sinan Koran, Serhat Ceylan, Muhammed Helvacı, Serhat Ceylan, İki Gözüm, Aslan Dostum, Efe Güldüz, Can Parçam, Aslan Abim, Ayhan Erez'e de bin selam ediyorum. Ben yüreğimi namluya sürmüşüm, tetik düşmezse utansın. Ben Torbalı'dan Onur Aydoğan, T4A13 koğuşuna kadar birliği yaptım. Başta Can Dayım, Umut Tür olmak üzere abi ve can dostlarım Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Görkem Şambal, Agit Özkan, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Özgür Geçtirmez, Efe Güldüz, Enes Özen, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Fikret Dost, Abdurrahman Öner, Emirhan Yula, Arman Elektoz ve Aslan Dostum Ayhan Erez'e bin selam olsun. Ağanın biri 40 yıl sonra intikam almış, acele ettim demiş. Mesele intikam almak değil, hasmını diken üstünde yaşatmakmış. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koşulan Resul Pervane. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım Oğuzhan Orhan, Limon Tepeli, Ozi, Sait Deniz Gedizli, Mami Varlı, Mardinli, İbrahim Barış, Ali Yalçın, Ece, Sergen Davutlar, Vahit Dağlı, Ali Can Kinay, Engin Çağlar, Zekeriya Aydın, Emin Başaran, Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Furkan Karslı, Alişan Kemal Uluç, Mustafa Çağrı, Savaş ve Şakran, 4 nolda yatmakta olan Ergün Pervane ve Serdar Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır. Karanlığın bir aydınlığı vardır. Ahmet Kaya'dan Zindanlardan Taşa Taşa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koşulan Oğuzhan Orhan. Namıder Limon Tepeli Ozi. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım ve yoldaşlarım Mami vardı. Sait Deniz, Resul Pervane, İbrahim Barış ve Ali Yalçın. Akabinde Menemen B1'de bulunan Mehmet Erüş ve Fırat Aydın'a selam olsun bu değerli canlara. Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleyküm selam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Dostlarım başta Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli, Ozi Gedi.

Gizli Mami, Varda Resul Pervane olmak üzere Hüseyin Dağdelen ve İbrahim Barışan, akabinde B1 koğuşuna bulunan Fırat Aydın, Mehmet Eriş, A14'te bulunan Azat Savaş'a selam olsun. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı Armağan.

0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B9 koşulan Ceyhun Öcal. Öncelikle birlikte yol yürüdüm. Kıymetli kardeşim Mami Yılmaz başta olmak üzere Şeyto Serdal Aykut, benim için değerli kardeşlerim Uğur Kocacık, Kaan Özdemir, Berşan Polat Balıkçı Özgün, Alican Zeybek, Sinyor Şahin Tekin, Fevzican Karadeniz, Umut Arslan, Bergamalı Batu ve farklı koğuşlarda bulunan A20'den Sait Faik Ölçen, C2 koğuşundan Ömer Onur Çelik, bir nolu A13 koğuşundan Kubilay Boz ve ismini sayamadığım tüm dostlarıma selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Adamlık mekanla değil, duruşla ölçülür. Sizleri seven Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B9 koğuşundan Bergamalı Batu. Aleykümselam Batu kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan değerli abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal, Mami Yılmaz başta olmak üzere değerli dostlarım Şeytan Serdal, Aykurt Balıkçı, Özgün Örneköylü, Miri, Umut Arslan, Berşan Polat, Fevzican Karadeniz, Koray Özmen ve farklı koğuşlarda bulunan B8'den İbrahim, Emre, Güner, Furkan, Yaşar, ayrıca Kadın Kapalı'da olan B7'de Aslan kardeşim Dilara Kaf Tekin'e bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Demir parmaklıklar sadece bedeni tutar. Ruhumuz hala özgür. Selam olsun dışarıdakinlere. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B9 koğuşundan Mami Yılmaz. Aleykümselam Mami kardeşim. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladığım değerli abim Ceyhun Öcal başta olmak üzere dostlarım Bergamalı Batu, Şeytan Serdal, Aykut, Berşan Polat, Fevzican Karadeniz, Balıkçı Özgün, Tugay Zambak, Umut Arslan, Eren Aras, Emre Yunus Çay ve beni dışarıda beklemekte olan candan öte abim Mehmet Bingöl'e bin selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ben daha son sözümü söylemedim. Kurtlar sofrasında oturduysam eğer hakkımı kendim öderim.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB 5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir, aynı ortamı paylaştım. Can kardeşim, Uğur Akbaş, Cesim Baş, Çiko, Gürkan, İlbars, Şeyh Muskur, Sezer Sayım, Süleyman Akan, Eyüp Kaynak, Numan Furkan, Ünal, Yakup İrtak, Kenan Demir, İrfan Terzi, Ünal Çanak, Emrah Yardımcı, Bozo, Kadir Yangını, bu derlere Canbay Walker'dan Bertaraf şarkısını çalarsanız sevinirim. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Yamanlardan Koçtu. Selamünaleyküm, öncelikle Murat abi, ben TKB 5 Koç'tan Çiko Gürkan, aleykümselam Çikom. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı Koç'ta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Kadir Yangın, Namıder, Bozo, Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kayguruz, Numan Furkan, Önal, Uğur Akbaş, Kenan Demir, Emrah Çelik, ayrıca TKB 7 Koç'tan bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün, Namıder, boksör kardeşim Şah Çiyankur, ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak da Menem de bulunan abim Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB 5 Koç'tan Süleyman Akan. Benim için değerli olan abilerim başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Sezer Sayın, Fatih Korkmaz, Çiko Gürkan, Kadir Yangın ve A20 koğuşuna atan abim Mafya Sedat Ulu, kardeşlerim Numan Furkan Önal, Yakup İrtak, Mehmet Şengel, Batuhan Şengel, Mışko, Serhat Sayan, Kürşat Akkaya, 4 nolu A19 koğuşuna atan canım kardeşim Şehmuz Akan'ın da gözlerinden öpüyorum. Bu derlere bin selam olsun. Süleyman Akan. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB 5 Koç'tan Yakup İrtak. Benim için değerli olan abi kardeşlerim başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir Koçtu, Uğur Akbaş, Gürkan Çiko, Cesim Bas, Süleyman Akan, Şeyh Muskurt, Numan Furkan Önal, Sezer Sayın, Bozo, Kadir Yangın, Fatih Korkmaz ve A18 koğuşuna yatan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Hakan Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Bornova'dan Yakup İrtak. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB 5 Koç'tan Uğur Akbaş. Benim için değerli olan dostum Ümitcan Taşdemir, Cesim Bas, Süleyman Akan, Numan Furkan Önal, Sezer Sayım, Yakup İrtak, Şahin

Aygurus, Fatih Korkmaz, Kadir Yangın, Bozo, Şehmus Kurt, Mert Yılmaz, Dört Nolu A19 koğuşuna yatan kardeşim Şehmus Akan, Çiko Gürkan, İlbars 3 Nolu'da yatan kardeşim Müşko Serhat Sayan ve son olarak A18'de yatan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, bin selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B5 koğuşundan Numan Furkan Önal, aleykümselam Numan kardeşim. Başta koğuşumda bulunan canlarım Ümit Çantaş Demir, Cesimba, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Kenan Demir, Kadir Yangın, Bozo, Gürkan, Çiko Gürkan, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Şehmus Kurt, Yakup İrtak, başka koğuşlarda ve kurumlarda bulunan Zeydan Dal, Kerem, Muhammed, Yavuz derlere bin selam olsun. Yaşadığın hayatın hakkını ver, özgürlük bedel ister. Ali Adan, Numan Furkan Önal. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2B5 koğuşundan Sezer Sayım. Kader birliği yapmış olduğum Ümitcan Taşdemir koştu. Uğur Akbaş, Cesimba, Süleyman Akan, Kadir Yangın, Namıder, Bozo Kadir, Fatih Korkmaz, Numan Furkan, Önal Çiko, Gürkan ve T3'te yatan abim Ergin Erkuş abime bin selam ediyorum. Bu derleri Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz çalarsanız sevinirim. Hayna merhamet eden mazluma ihanet eder. Sezer Sayım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2B5 koğuşundan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli abi kardeşlerim başta abim Yakup Kaya, Rasim Aydilek, Kadir Bartur, Arif Taşdemir, Erhan Erkan Erben, Engin Avşar, Enis Kaya, Pele Hasan Yüksel, Baran Şimşek, Oktay Özdemir ve son olarak kandan olmasa da candan olan Murat Kaya'ya bin selam ediyorum. Bu derlere ve A18 koğuşuna Uygar Doğanay'dan Fayli Meçhul çalarsanız sevinirim. Sesi çıkanı güçlü, sessizin zayıf olduğunu düşünmeyin. En şiddetli fırtınalar sakin denizlerden kopar, yamanlardan koştu. Ben T2B5 koğuşundan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan canım kanım başta Arif Taşdemir olmak üzere Hazar Soydoğan, Sabri Demircan, Adem Sabırlı, Balina Gökhan Er, Fikret Baltacı, Nurullah Tar, Barış Kurtuldu, Ferhat Türkmen, Atakan Özü Uyanık, Şehmus Akan. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat çalarsanız sevinirim. En çok da yağmur yağdığında seviyorum bu şehri. İnsanların yüzleri ıslak, başları öne eğik. Herkes suçunu kabullenmiş gibi yamanlardan koştu.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Beyki Koğuşu'ndan Anıl Vural. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim, Soner Taşoka, Azat Başak, Şahçıyan Kurt, Yavuz Bal, Cihan Bal, Kemal Bal olmak üzere dostlarımız, abilerim Hasan Yücel, Mehmet Yücel, Gökhan Karadaş'a selamlarımız bakidir. Aynı koğuşta bulunan değerli abim Pehlivan, Barış Maltaş, İbrahim Dündar, Bora Kayaklı ve kardeşlerim, dostlarıma Berkan İnal, Süleyman Soner, Onur İnci'ye selamlarım bakidir. Ve kadın kapalıda bulunan yengemiz Bahar Dündar'a, İbrahim abime selam ve sevgisini özlemle iletir. Gece sözüm, biz birbirimiz için kendimizi yakmayı göze almışız. Kula kulluk edilmez, güç ve kuvvet yalnızca Allah'a mahsustur. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleykümselam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar, senin aracınla kadın kapalıda yatan eşim, can yoldaşım, hayat arkadaşım Bahar Dündar'a seslenmek istiyorum. Canım eşim, biz neleri gördük, neler yaşadık, Allah'ın izniyle bunu da atlatırız. İki tane aslanımız var, bulutumuz, umutumuz var, güzel günler bizi bekliyor. Sen hiçbir şeye üzülme, ölüm de olsa arkandayım. Bizi kimse yıkamaz Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısı. Canımdan çok sevdim eşim Bahar Dündar'a armağan ediyorum. O Sevgi Sensin İbrahim Dündar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T218'den Erdi Bilgiç, aleykümselam Erdim. Başta Aslan Dayılarım İsmail Altun'da, Şehmus Altun'da, Hasan Altun'da olmak üzere. Abim Şahçıyan Kurt, dostlarım Serok Önen, Ekrem Birlik, İbo Erişen, Çektar Bakır, kardeşlerim İsmail Bilgiç, Ali Enes Agirman, Ahmet Korkak, Ferhat Turgay, Aslan kardeşim Ozan, Dahan, Mami Birlik, bu canlara bin selam olsun. Ali Kınık'tan geldim işte dostum, şarkısı armağan olsun. Geceye bir söz bırakıyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz. Bizim yanımızdakiler devrilmez. Hayırlı gecelerin olsun Murat abim. Sağ olasın Erdi kardeşim. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Şakran T2 B18 koğuştan Ömer Kaçmaz. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan can abilerim, kıymetli büyüklerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Güneş başta olmak üzere. Kıymetli dostlarım İsmail Bilgiç, Cem Acar, Oğuzhan Dahan, İsmet Karasaç, Toroslu Apo Yenince, Barış Uzungöl, Ufuk Polat, farklı ve aynı kurumda yatmakta olan abim Azat Kaçmaz, Baran Kaçmaz, Berdan Eriş, ismini yazamadım. Tüm arkadaşlarıma bin selam olsun. Gece kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz. Bizim yanımızdakiler devrilmez. Hayırlı akşamlar Murat abi, sağ olasın Ömer kardeşim. Ben T1A14'ten İbrahim Taşıyan, derler Şoreş Ali Arap Aslan, Fırat Çelenk, Ogün Özdemir, Oğuz Toluk, Can abim Mert Kahraman, Can kardeşim Yılmaz Sak, Mahmut Tütüncü, Çaki Başkan, Güney Sak, Eko Kahraman, Baran Yıldız, Engin Can Balcı, Fırat Coşkun, Engin Can Balcı, Emrah Tokça, Engin Avşar, Özcan Arap Aslan ve Arap Aslan ailesi Osman, Karakalpak, Serkan Yılmaz, Melih Çelenk, Gülşah Kır ve Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya, Güney Sakın derlisi Yaren Serpil Saka bin selam ediyorum. Murat abime de hayırlı yayınlar diler. Ben İbrahim Taşıyan, sağ olasın İbrahim kardeşim. Ben T14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan, yani Şoreş. Benim için derliler ve kıymetler İbrahim Taşıyan, Çamdebili, Sarı Oğuz, Ogün Özdemir, Mert Eko, Kahraman, Yılmaz Güneysak, Celal Eken, Kral abim Engin Avşar, Bozyakalı Mahmut Tütüncü yani Bebeto, Bozyakalı Bekir, Direk Süleyman, Bulut Aslan kardeşim, Özcan Arap Aslan ve Kubilay Arap Aslan, Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı, Veli Çelenk amcaoğlum, Keko Fırat Öztaş denen bu derleri tüm Bozyaka çocuklarına da selam ediyorum. Ben T1A14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan, kadın kapalıda bulunan aslan dostum Fırat Çelenk'in derdisi Dilek Karakaya ve yine kadın kapalıda bulunan benim için çok değerli, çok kıymetli olan Deniz Yeşildağ radyo başına. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum, senin peşindeyim, bunu unutma elbet bir gün. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan, yani Şoreş.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
0: Kayıt mesajlarımızı bitirdik. İsa Erim ve Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştım. Dostlarım Azat Kaçan, Yavuz Yavuz, Keke Tayfun, Aziz Alabay, Oğuzhan Erol selam olsun. Gece bir şarkı bırakmak istiyorum. Eyüpo'dan Yeraltı. İyi yayınlar, ben Zehra Delikanlı. Bu şarkı Şakram, bir nolu kapalı T tipi ceza infaz kurumu B17 koşuna bulunan en derdim Veysel Çapkan'a armağan ediyorum. Ayrıca aynı koğuşta bulunan tüm arkadaşlarına da selamlarımı gönderiyorum. Allah hepsine sabır versin. Veysel'im sana kırgınım, evet, ama bu kırgınlık sevgimin önüne hiç geçmedi. En çok da hayallerimizi yarım bırakan zamana kırgınım. Her gün seni bize biraz daha özlüyor. Her gece kavuşacağımız günü hayal ediyorum. Bil ki kalbimdeki yerin hiç değişmedi. Ne olursa olsun seni bekliyorum. Allah bizi en güzel zamanlarda yeniden yan yana getirsin. Seni çok seviyorum. Güllü'den Yakarım İstanbul'u şarkısı, armağanı.

Selamünaleyküm Murat. Biliyorsunuz. Damla Arıca, Ramazan Küçük. Unut onu çalarsanız çok sevinirim. İzmir Şakran Cezaevi T4 A4 koğuşundaki Mazlum Şenkür, Ümit Şahin ve tüm koğuştakilere İzmir Şakran Kapalı Cezaevi T4 A4 Enver Yılmaz'dan sende kaldım. Selamünaleyküm yayınlar Lider FM Bornova'dan Ömer Faruk Çam ben. Aleykümselam Ömer Faruk kardeşim. Ayın 8'inde Şakran A4 koğuşundan yeni tahliye oldum. Dışarı adım atar atmaz arkamda bıraktım o güzel insanlar ve kader birliği unutulmadığı ve kader birliğini unutmadığım belirtmek isterim. Şakran A4 koğuşundan Mazlum Şenkür, Ümit Şahin, Civek, Civan Çelik, Ali Koyuncu, Mehmet Can, Ali Ço, Tuna, Tunç, Azat Diyar, eski kadın kapalı cezaevi B6 koğuşuna yatmakta olan Elanur Eloya, Şakran kadın kapalı cezaevi B6, ben yoruldum hayat şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Lider FM Bornova'dan Ömer Faruk ben. Ayın 8'inde yeni tahliye olduğum Şakran kadın kapalı cezaevi B6 koğuşuna suç ortağım Elanur Eloya selamlarımı iletiyorum. Mahkemedeki o asil ve dik duruşundan dolayı tahliye aldın, gözün aydın olsun. Biz her yerde dimdik durmaya devam edeceğiz. 5 ay sonra Allah'ın izniyle açığa çıkıyorsun. Çoğu gitti azı kaldı, özgürlük yakın. Ela için Mümin Sarıkaya'dan ben yoruldum hayat şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm abi ben Mertcan Karayüz. Aleykümselam Mertcan kardeşim. T4 Ay Gönül Yaram şarkısını armağan ediyorum. Kolay gelsin satı Küleş radyo başına. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Umut dolu yarınlara iki gözüm sizi seviyorum. Murat abim ben Sevcan Keser. John 4 koğuşuna yatmakta olan Sıla Keser. Ablan olarak her sorunu belki çözemem ama her sıkıntında yanında olacağıma söz verebilirim. Aslanlar zindan değil, zindanlar aslan görsün kurban oldum. Arkanda dağ bir şarkısı benden sana gelsin canımın içi.

Biz T1, B3 Koğuşlan, Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşlanan, başta Erdal Tali ve Kamuran Ülker olmak üzere Hasan Saltan, Koko Muharrem, Aras Süleyman, Engin, Serhat Çevik, Baran, Berşe, Arda, Ceylan, Zübeyir, Oz, Mertcan Yücel, Tevfik Aydın, Mehmet Bozkurt, Foç açık cezaevinde olan abim Keko Murat Öztaşlanan, kucak dolusu sevgiler, saygılar. Biz T1 ve 3 Koğuş'tan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşlanan, bizim için değerli olan canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Şehmuz ve Fırat Gizgin olmak üzere Kemik, Erdal, Yıldırım, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya, Berkat Zengin, Şahin Özçelik, Burak Karabaş, Roşat Demir, Tansel, Ülgü Kurtuluş, Çakarlı, Ali Arap Aslan, Pitbull, Mithat, Ferhat Turgay, Onur Önder, Hüseyin Taşdelen, Ercan Ekin, Arman Eletoz, Muhammed Altunpak, Bayraklı Demirhan ve son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eletoz'a kucak dolusu sevgiler ve saygılar. T1 ve 3 Koğuş'tan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, burada aynı kaderi paylaştığımız canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Umut Fırat ve Yasin Akçay olmak üzere Bilal Çetin, Diyarbakırlı Polat, Yalçın Hikmet Çaybaz, Sedat Başarı, Mertcan Egemen Gürbulak, Ramazan Çetin, Doğukan Dönmez, Burak Kılıç, bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar, bu isimlerini saydım canlara gelsin, sana da selam olsun. Lider FM'in kralı Murat Bingöl abim, estağfurullah kardeşlerim, estağfurullah, sizlere de sevgiler, selamlar. Diğer mesajınızı da birazdan okuyacağım. Keko Fırat Öztaşdelen kardeşim ve Volkan kardeşim, sağ olun, sizlere de sevgiler, selamlar kardeşlerim. Hemen sıradan kaldığımız yerden devam edelim. T1C6'da yatan her şeyim aslan kocam Turan Abanuz'a sevgi selamlarımı gönderiyorum. Seni sadece aklımın erdiği kalbimin çarptığı kadar değil, ruhumun sonsuzluğunda kaybolduğun o uçsuz bucaksız bilmemezlik kadar çok seviyorum. Ve sevmeye devam edeceğim, kurban olduğum. İyi ki varsın, iyi ki benimsin. Yağmur yüreklim şarkısı en kıymetlime çalarsanız sevinirim. İyiyim, evdeyim, merak etme. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C6 koşulan Turan Abanuz. Ben de beraber aynı ortamı paylaştığımız can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım yani Gedizli, Memiş olmak üzere Ahmet Yeşilyurt, Mike Alican Yaşar, Ferhat Yıldırım, Minik Emre Çırak, Kürşat Ekici, Kaan Körpınar, Şakir Hüsün Bey, Ahmet Dündar, İbrahim Erişen, farklı koğuş ve kurumlarda yatan derdeler, Abdullah Gültekin, Cikselo Kerim Bakır, Ahmet Cintar, Ferhat Er, Erkan Tam, bu derdi canlara bin selam olsun. Biz bizi sevenleri cehennemde yalnız bırakmayız. Menfaat Caddesi'ne kurulan Dostluklar Çile Yokuşu'nda son bulur. Sizleri seven Turan Abanuz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C6'dan Mikey Alican Yaşar. Burada beraber kader birliği yaptım. Dost abi kardeşlerim, başta abim Mehmet Ali Alak olmak üzere akabinde Gedizli Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Ahmet Yeşilü, Turan Abanuz, Minik Emre Çırak, Ahmet Dündar, Kemal Fırat, farklı kurumlarda koğuşlarda yatan canlar Yusuf Kaymaz, Doğukan Daşık, Ahmet Cintan, Yusuf Bozkurt, Hacıko, Azat, Erol Çaki, Fehmi, Memişo, Bilen, Enes Yiğiter, bu canlara selam eder. Aram Serhat'tan Lodulo şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven sayan Mikey Alican. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Aleyküm selam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın E tipinde yatan abim Zafer Arslan başta olmak üzere. Farklı kurumlarda olan canlarım, kanlarım Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Aslan, Velat Aslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gürçin, Ahmet Gürçin, Eyüp Sen, Mert Çağrı'dan, Ömer Elmas Saç, bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüp Han'dan Mapsane şarkısı derlere armağan olsun. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Murat abi, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Ankaralı Ceyhun Öcal ve Mami Yılmaz başta olmak üzere. Değerli abim Şeytan Serdal Aykurt, dostlarım Eren Araz, Umut Aslan, Balıkçı Özgün, Fevzican Karadeniz, Bergamalı, Batu Hasan, Bostancı Kaan, Özdemir Tugay, Şenyüz, Miri Emre, bu değerli insanlara bin selam olsun. Sizleri seven Berşan Polat. Demir kapılar adamın bileğini tutar ama yüreğini tutamaz. Koğuşta geçen her gece hesabı büyütür. Vakit geldiğinde adam kaldığı yerden değil, daha güçlü yerden yürür. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Emir Kızılay. Aleykümselam Emir kardeşim. Başladayım Şevket Bayrak, amcam Mehmet Emin Kızılay, kanım Süleyman Can Gültekin yani Can olmak üzere. Değerli canlar Batuhan Üçdemir, Ramazan Yaman, Oğuzhan Yıldız, Ali Tırpan, Raşit Atan, Rezan Bakır, Velat Çelik, Ali Kemal Gürcan, Fırat İmrak, Furkan Satan, bu değerli canlara selamlarım. Bakir geceye bir söz ben bırakayım abi. Biz deplasmana bile çıktığımız her maçı kazandık. İsteyen geçmişteki skorlara bakabilir. Murat abi ben Emir Kızılay. Benim için değerli canlar Yiğit Yılmaz, Cengiz Han Öner, Seyit Ekinci, İlhan Karakaya, Muhammed Kaplan, Soner İl Kılıç, Ahmet Uygunar, Apo İlba, Tuncay Kanat, Kurtuluş Çakarlı, Polat Denerli, Ahmet Salçın, Rüzgar Özdemir, bu derli canlara selamlarım. Bak

olabilir. Sana da hayırlı yayınlar abi. Sağlasın Emir kardeşim. Ben İlayda Sarı. Kardeşim Aleyna Bektaşoğlu. Benim güçlü kardeşim. Oradaki duvarlar senin kalbindeki ışığı söndürmeye yetmez. Hayat bazen bizi zor yollardan geçir ama sen bu yükün altından da başın dik çıkacaksın. Kendine çok iyi bak. Moralini yüksek tut. Dualarımız ve kalbimiz her saniye seninle. Bugünler akıp gidecek. Sabrın sonu selamet olacak. Seni çok özledik. T2C5 koşulan Engin Avşar, Mustafa Yiğit, Abdülkadir Bayrak abilerim. Biliyorum geç kaldım. Ne deseniz haklısınız. Daha önceden yapmam lazımdı, kusuruma bakmayın. Biliyorum sizi unuttum sandınız. Beynim unutmuş olabilir ama kalbim asla. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kardeşiniz Yarasa. T2C5 koşulan Engin Avşar, Mustafa Yiğit, Abdülkadir Bayrak ve bütün koğuşa selamlarım. Her şey istediğiniz gibi yaptım abilerim. Evden işe, işten eve gidip geliyorum. Kötü yollardan uzak duruyorum. Sizleri de çok özledim. Tez zamanda özgür günlerde buluşalım. Sevgiler, saygılar. Kardeşiniz Enes. Selamünaleyküm Murat abi. Hayırlı akşamların olsun. Ben Tepecik'ten Aliço. Aleykümselam Aliço kardeşim. Şakran'da bulunan başta büyüğüm Şehmus Bulut. Candan öte kardeşim Bekircan Savran. Dostlarım anasının oğlu Beli. Deveci Zılam Emircan. Aydın Metin Küznek. Sedat Sakız Çiçeği. Çağdaş Hepbektaşoğlu. Emre Dal. Mesut Hepbektaşoğlu. Yusuf Dal. Harun Baş. Yılmaz Baş. Mehmetcan Akbaylı. Eren Heper. Mert Kahraman. Eko Kahraman. Murat Can Ergün. Murat Yeke. Çiko Gürkan. Gökhan Kubilay. Sergen Gürgür. Atakan Lüder. Ali Ejder. Hasan Çakmak, Erdem Doğan ismini sayamadım. Tüm dostlara selam eder. Gece Rabbim'den tez zamanda özgürlük sofralarında buluşmayı diliyorum. Gece bir söz. Sokağın matematiği farklıdır. 15 yaşında babasına yük olmamak için çalışan çocuk, 25 yaşında babasından harçlık isteyen çocuktan büyüktür. Hepiniz Allah'a emanet olun. Beni Deveci'den herkes babasının oğlu. Ben Naciye Sarsılır anamın oğluyum. Annem seni çok seviyorum. Kendine iyi bak, hiçbir şey için sıkılma. Allah büyük, bu günleri de atlatacağız. Kendine çok çok iyi bak. Ceylan Taşkıran sana da selamlar olsun ömrüm. Beni Deveci'den herkes babasının oğlu. Ben Naciye Sarsılır anamın oğluyum. Kimsenin ahı kimsede kalmaz annem. Bizim arkamızda Allah'ımız var. O bize yeter. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak canım annem. Ceylan Taşkıran sana da selamlar saygılar. Veli Deveci'den İsmet Deveci kardeşime, kardeşim kendine çok iyi bak, hiçbir şey için kendini üzme, seni çok seviyorum aslan kardeşim. Bizi bu cezalar yıldırmaz, ancak kilo aldırır. Herkes kalbinin ekmeğini yer, merhametli temiz kardeşim, kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Veli Deveci'den İsmet Deveci kardeşime, İsmet'im arkanda daima aslan gibi abin olduğunu unutma, iyi kalpli, iyi yürekli, cömert kardeşim. Allah'a emanet ol, kendine çok dikkat et, seni seven Veli Deveci. Şakran'da yatan T2 koğuşundaki canımız, ailen seni çok seviyor. En kısa zamanda çıkaracağız seni, merak etme. Alışma, kalıcı değilsin. Yarın kıyafet getirecekler, avukat da gelecek görüşüne. Pehlivan Soy, adının hakkını veriyorsun. Evet, sayfa onu vereyim. İyi yayınlar abi canım. T3A28 İlker Özyiğit radyo başına. Sağ ol kız kardeşim. Ben kadın kapalıdan bebeğim. Seni seviyorum bebeğim. Mektubunu aldım. Dediklerini uyguladım. Aklın kalmasın bebeğim. Abi canım. T3A28 İlker Özyiğit radyo başına. Ben kadın kapalıdaki bebeğim. Seni seviyorum bebeğim. Mektubunu aldım. Dediklerini de uyguladım. Aklın kalmasın bebeğim. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan Dünya Mert Çulha radyo başına. Bugün de seni düşünerek uyandım. Günler birer birer akıp gidiyor ama seni özleyişim hiç eksilmiyor. Her geçen gün içimde daha derin bir yere işliyor. Gözüm her şeyde seni arıyor. Gönlüm, aklım, ruhum seninle. Sen yeter ki umudunu yitirme. Ben seni sabırla, sevgiyle, ilk günkü o tarifsiz heyecanımla bekliyorum. Kavuşacağımız gün geldiğinde bu uzun hasretin yerini kocaman bir mutluluk alacak. Seni çok seviyorum mis kokulum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Aksel Varol. Aleykümselam Aksel kardeşim. Şu an bu yayını benimle birlikte dinleyen canım, eşim, sevdiğim, geleceğim, doğum günün kutlu olsun. Mutlu ol senelerce. Sana boncuktan kuş yaptım konacak pencerene. Ahmet Kaya doğum günü şarkısı canım eşime gelsin. İyi ki doğdun, iyi ki benim hayatımdasın. Yeni yaşında yanımda olamazsan da birlikte geçireceğimiz upuzun ömrümüz olacak güzel eşim. Seni çok seviyorum.

Ben T1 C17'den Muhammed Sayın. Kendi ışığım Buse Işık'a sesleniyorum. Anneyle konuştum. Yarın için telaşlıymışsın umuyorum. Her şey istediğin gibi sonuçları. Yarın yine anneyi arayacağım bilgi almak için. Herkes bir yere kadar, ben sonuna kadar seninleyim. Seni çok seviyorum. Dualarım seninle. Not anneye söyledim. Centilmen olamayacağım. Üzülmek ve üzülmemek arasındayım. Hislerimi anlayabiliyorsunuz. Ben T1 C17'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı dostum Buse Işık. Her şey gönlünce olsun. Güzel haberlerini bekliyorum. Dualarım seninle. Kendine iyi bak kardeşim. Ben T1 C17'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı patron. Başta Muhammed Sayın, akabinde Atamer, Çelik Savaş, Aktaş Baran, Atsever, Süleyman Akan, Aykut Kalay, Yusuf Kıvılcım yani Kedi, Köylü Mesut Çaylak, Daykolu Engin Kaya, Ali Polat, Can Polat, Dikici Ahmet, Cintan Osman, Temel Ferhat, Akgün Ferhat Er, Muhammed Aydın yani Tweet'i Torbalalı, Müslüm Küçük, Ahmet Yeşilöt, bu canlara selamlarım Bakedir, Asiller Şımarmaz, Bucalı Eray Deniz Oyman. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım, bugün doğum günüm ama bugünü önemli kılan yaş almış olmam değil, seninle birlikte bir yıl daha yaşlanmış olmam. Bu hayatta bana verilen en büyük hediye senin sevgin. İyi ki yollarımız kesişmiş, iyi ki kalbim seni bulmuş. İyi ki bu yalan dünyada tek gerçeğim olan seni buldum. İyi ki eşim oldun, yuvam oldun, ömrüm oldun. Bugün tüm dileklerimde seninle kavuşmaya diledim. Bundan sonraki doğum günlerimde de varlığına şükrederek geçireceğim. Bir kalp bir kere sever. Seni çok seviyorum ömrüm. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Ben Gökhan Ergül. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Gece birinci söz. İnsanlar arasındaki yerin onların senin yanındaki yerleri kadardır. Unutma, kişi yokluğuyla belli eder kendini. Alaaddin Ergün'den Nasıl Edelim şarkısı ricam olur sevgilerle. Geceniz güzel olsun. Herkese iyi akşamlar. Sevgiler Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül Murat abi. Bu da ikinci sözüm. Bu alemde insanlar her şeyin fiyatını biliyor ama hiçbir şeyin kıymetini bilmiyor. Şuray İskender'den Sorun Var şarkısı çalarsan sevinirim. Sevgiler Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, bu da son sözü Murat abi. Mutluluk aramakla bulunacak bir şey değil. Onu inşa etmek gerekir. Unutma, mutluluğun rüzgarını estirmek bizim elimizdedir. Tripkolik'ten Sorun Var şarkısı. Herkese iyi akşamlar. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ali Şakran T4A8 koğuşuna yatmakta olan Ferhat Arslan'a. Bir gün her şey yoluna girerse ne geçmişi konuşalım ne de çektiğimiz acıları. Sen saçlarımı okşa, ben sesini dinleyeyim. Ne kadar özlediğimi anlatma. Ne kadar özlediğimi anlatmayayım. Sen ne kadar beklediğimi sorma. O gün geldiğinde tek isteğim başımı göğsüne yaslayıp sessizce huzur bulmak olacak. Çünkü bazı insanlar unutulmaz, bazı hasretler de ancak kavuşunca diner. Gökhan Uygar Doğan'a. Gürkan Uygun'dan Bu Şehir Girdap Gülüm Armağan Olsun. T4A8 koğuşuna yatmakta olan Ferhat Arslan'a. İki gözümün çiçeği ne demiş Ahmet Kaya? Öyle yalnız yalnız kaldım, biliyor musun? Türküler söyledim sana, duyuyor musun? Bu şarkı sevdiğime gelsin. Ahmet Kaya, yaşamadın sen. Kurtuluş Bey, hayatım, tüm yükünü omuzumda taşırken senin varlığın en güzel dinlenme yerimdi oysa. Gökçe Çiçek Çakar'da. Kurtuluş, sessizliğim artık konuşacak bir şey kalmadığından değil, kelimelerimin sende bir karşılık bulamayacağını bildiğimdendir. Gökçe Çiçek Çakarlı. Kadın kapalı bir altı koşuna yatan Dilara Kalender radyo başına. İhtimaline dahi inanamazken seni oralarda bırakmanın ağırlığı var içimde. Hiç geçmiyor. Sonra bir bakıyorsun, Allah en sevdiğin yerden sınır seni ve diyor ki, bak kulum işte fani dünya, elbet bir gün meleğim. Bero'dan ihtiyacım var. T3B'ye 10 koşuna yatan Muhammed Parlak Pınar radyo başına. Biz her evrende, her bir ihtimalde birlikteyiz bir tanem. Şartlar ne olursa olsun sana senden daha yakınım. Sesin cehennemden gelse cennetten vazgeçerim. Aslan Kocam, Yıldız Sil ve Gitme Kal. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş sevgilim, canımın canı, iyiyim ben. Aklım bende kalmasın, dükkan açtım ben. Çok sıkıldım evde çünkü. Merak etme, kendimi fazla yormuyorum. Çocukla vakit geçiriyorum. Sen de iyisindir inşallah, kurban oldum. Sesini yüzünü özledim. Keşke yanımda olsan artık. Her geçen gün özlemim artıyor. Seni çok seviyorum canım savaşım. Savaş Aktaş, sen Allah'ın bana verdiği en güzel emanetsin. Yolun yolum, hüznün hüznüm, duan duam olsun. Allah seni başımdan ve yanımdan hiç eksik etmesin. Seni bu dünyada her şeyden ve herkesten çok seviyorum. Sen benim alın yazımsın. Seni seviyorum Savaş Aktaş. Şakran

0: 3B9Z Magda olan Necip Takar, canım kocam seni çok özledim. Sensiz bu hayatta tadı tuzu yok. Sesini, kokunu, bağırmanı, her şeyini özledim. Rabbim seni bir an önce bana, çocuklarına kavuştursun. Belki omzumda binlerce yük var ama en çok senin yokluğun ağır geliyor. Kurban oldum. Umut Allah'tan. Bugün değilse yarın. En kısa zamanda yanımızdasın canımın içi. Adana'da Ayhan Döneceğim Bir Gün şarkısı armağan olsun. Şakrante 3B9'da yatmakta olan Aslan abim Necip Takar'a Seymen Birtan İbo Takar Mustafa Sayım'dan selam olsun. Aslan abim en kısa zamanda yanımızdasın. Ben kin tutmam. Ben günü not ederim. Herkes unuttuğumu sanır. Ben sadece sıramı beklerim. Yanımda gülenler bilsin ki karşıma geçtiklerinde artık konuşacak bir şey kalmaz elbet. Bir gün lider Necip Takar Etkin'den kralını tanımam. Şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B15'ten Ferhat Ercan. Aleykümselam Ferhat kardeşim. Başta değerli abim Abdülali Gündüz, Uğur Aslan, değerli dostum Gürkan Tilgi, Tugay Cingöz, Ali Şantaş, Emrah Akkuş, Ali Baskıcı, Ayhan Baskıcı, Ahmet Altunbaş, Fırat Kılınç, Teoman Avcı, Emrah Aslan, Batu Şimşek, Batu Bingöl, Kemal Paşalı, Apo, Hasan Kırbaş ve ayrı koğuşlarda bulunan Can Kayam, Emre Bakaç, Salih Dursun, Fikret Dost, Barış Doğan, Amra Sürget, Emre Dursun, Halil Akan, Kadir Narcılar. Bu derli dostlara sevgim baki ederim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Dibek başından Ferhat Ercan. Başta derli abim Azat Başak olmak üzere Çiko, Gürkan, Fırat, Deder, Ruhat ve Kadir Üstünda, Çınar, Deniz Kurt, Üçnol'da bulunan Mami, Özgür, Azat Konuk, Birkan Polat, Menemen'de bulunan Furkan Çubukçu, Halil Üzrek, Ömer Patır, Albay Bülent, Veysida, Bir Nol'da bulunan Mahmut Tütüncü, Ozan Özcan Yaramaz, Japon Berk Baki, bu derdi dostlara sevgim bakidir. Özgür günlerde görüşmek üzere. Kadın kapalı C3'te yatan iki gözümün çiçeğine seni seviyorum. Kendine dikkat et. Ben Dibek başından Ferhat Ercan. Bazı insanların kendini kanıtlamaya ihtiyacı yoktur. Geceniz güzel olsun. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan, Betül Duran, sana sesleniyorum. Birine çok değer verirsen eline silah vermiş olursun. Mert ise seni korur, namert ise seni vurur. Tanıdığım en mert kadınsın Eyüp'a, yeraltı şarkısı sana gelsin. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan, Betül Duran, geceye bir söz bırakacağız. Kapıyı aralık bıraktık, dönün diye değil, görün diye. Hadiseden sıfır tolerans şarkısı bize gelsin canım kankam. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan, Betül Duran, gözlerim vereceğim en küçük kararda bile bacımı arıyor. Çünkü evet ben yetişkinim ama sen yetişkin ultra pro maxisin kanka. Bu zor günler geçecek, dışarıda çok daha iyi bir arkadaş olacağız. Sen her zaman dualarımdasın, seni de oradan alacağız. Bu arada kardeşlerim, T2C1'den duyan varsa kardeşlerim, mesajlarınız hepsi bugün tamamlandı. Allah nasip ederse yarın kayıt mesajlar içerisine paylaşacağım mesajlarınızı, bir gün olsun. Kardeşlerimiz az önce son mesajları göndermişler. Haberiniz olsun. Murat abi ben B1'den Sezen Çalıkuşu, B14 çocukta canımın içi can parçam Sezen. Yanlış yazmışlar. Ne demiş? Çocukta yazmış. Canımın içi can parçam Sezen Akgüz. Kardeşim bugün koğuşuna... Vallahi Sezen yazıldığı gibi okuyayım kardeşim benim. Kafamız yorgun şimdi, neyi nasıl toparlayacağız, bir de orada hata yapmak istemiyorum. Murat abi ben B1'den Sezen Çalıkuşu, B14 çocuklu da canımın içi can parçam Sezen Akgüz. Abi kardeşim bugün koğuşuna girdi. Koğuş arkadaşları, ablaları sahip çıksın ona. Serda Ok, eğer aynı koğuştaysanız kızım sana emanet canımın içi. Kendini üzme, sıkma. Cuma günü iç görüş için dilekçe ver. Ben de vereceğim. Yarın annemler yanına gelecek. Not Melek Ecelli oğlu abla, kardeşim senin yanındaysa abla sen de sahip çık ona. Murat abi ben B1'den Gülşakır, çocuklu koğuştaki kardeş yarım Ayşin Karadeniz radyo başına. Selamını aldım bacım. Sezen kardeşimin kız kardeşi Sezen Akgüz yanına gelmiş. Yardımcı ol bacım ona. Derdilerim Sevim Küleş, Özlem Çakmaklı, Yaprak Çarakırı, Sedef Demir, Mesude Çopuroğlu. Beni tanıyan herkese selam olsun. Ben B11 koşulan Betül Duran, T1'de olan Can kardeşim İbrahim Can Erdoğan. Dosta selam olsun. Zamanın omzunda ağırlaşan her gün umudun biraz daha kök saldığı gündür. Gönül gerçek bağlarını ne mesafeyle unutur ne de sessizlikle. Sabır en güzel şiirdir. Kavuşmak ise onun son mısrası. Yüreğin daima ferah, yolun daima aydınlık olsun. B11 koçtan Betül Duran kardeşim, hayat durmuş gibi geliyor olabilir ama dışarıda seni bekleyen bir hayat hala var. Dostun Baki, kendiniz karanlığa teslim etme. Gün gelir bu günler geride bırakır, kaldığın yerden devam edersin. Dualarım seninle. İyi yayınlar Murat abi. Ben Tahsin hep Bektaşoğlu. Sağ ol Tahsin kardeşim. Eşim Aleyna hep Bektaşoğlu. Güzel karım. Delikanlı karım. Bana olan sevginden başına neler geldi? Seni yolda bırakacağımı mı sanıyorsun? Nefesim bitene kadar yanındayım. Rabbime yemin olsun. Kıyamet kopsa da ellerini bırakmayacağım için rahat tut. Bize kul ceza verdi. Elbet bitecek. Sana yanlış yaparsam Rabbim bana öyle bir ceza versin ki o ceza ne bu dünyada ne ahirette bitmez. Kafanı yastığa rahat koy. Ömür boyu peşinde olacak kocan var. Canım çok yanıyor. Aleyna, elimden bir şey gelse dünyayı yakacağım. Seni çok seviyorum. Şakran kadın kapalı. B11'de yatan Dilara Küleş'e, dostum ben Batuhan Cebar. Sevgi ve özlem sana kardeşim. En kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle, sana her zaman dik durmak yakışıyor. Gel artık buralar sensiz çekilmiyor. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır kardeşim benim. Şakran kadın kapalı. B11'de yatan can yoldaşım, kardeşim Dilara Küleş, Yusuf kuyuda zordadır. Bir bakmışsın Yusuf Mısır'a sultandır. Onların bir planı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Özgür günlerde kaldığımız yerden devam dilom. Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Menemen C10'da sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya. Her zaman beni şaşırtıyorsun sevdiğim. Doğum günümü kutladığın için çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi dağ gibi arkamdasın. Seni beni çok mutlu ettin sevdiğim. Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu, menemen C10'da derli abim Kamuran Kaya olmak üzere Orhan İşmarcı kardeşime, Furkan Çubukçu kardeşime, doğum günümü kutlayan herkese teşekkür ederim. Burada doğum günümü kutlayan herkese kucak dolusu sevgilerimle. Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, kardeşler başta olmak üzere Kaya aşiretinde çok teşekkür ederim. Sevgiyle saygıyla kucaklıyorum. Ayrıca beni çok mutlu ettiler ve huzurluyum. Çünkü öyle bir dağa sırtımı dayamışım ki kimsenin gücü yetmez ne yıkmaya ne de sallamaya. Tekrar Kaya aşiretine sevgiler saygılarımı sunuyorum. Kürt kızı Arzu Kaya. T1-B3 koğuştan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşlar'a buradan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta can dostum Harun Tardış olmak üzere. Ayhan Öğüt, Ömer Faruk Yıldırım, Nurullah Özkan, Hüseyin Taşpınar, Uğur Savcı, Yakup Yoldaş, Öztürk Bozo Şahin, bu kardeş dostlarıma çokça selam eder. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ben T1-B3 koğuştan Diyarbakırlı Polat Yalçın, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel, Keko Fırat Öztaşlar'dan olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Bilal Çetin, Mertçen, Zübeyir Oğuz, Doğukan Sönmez, abim Armağan Eleptoz ve Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Umut Fırat Günal, abimin derleri Furkan Günal, Cem Güler'e bin selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleptoz'un ellerinden öper, gönülden selam ediyorum. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana. Sizi seven Diyarbakırlı Polat Yalçın. Ben T1-B3 koğuştan Bilal Çetin, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşlar'dan olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mertçen, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, başka kurumlarda bulunan abi kardeşlerimiz Armağan Eleftoz, Ferhat Aslan, Mert Ekin, Kahraman, Fırat Çelenk, Abbas Geyik, Doğukan Erdoğan, Polat Denerli, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Bilal Çetin. Ses kaydı var, onu da paylaşalım. Herhalde doğum günü ses kaydı da Müslüm kardeşimiz atmıştı ama. Evet, burada hemen onu paylaşalım. Geri dönmeyelim bir daha.
1: Murat abi, öncelikle selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: T4 C13'te kadar birliği yapmış olduğum Kadir Hüseyin Bozkurt kardeşimin doğum günü bugün. Doğum gününü enişten dileklerimle kutlar. Yeni yaşına sevdikleriyle birlikte geçirmesi dileğiyle Rabbim bir an evvel sevdiklerine kavuştursun. Ve bu arada tüm C13 koğuşundaki dostlarım, kardeşlerim, Muhammed Yenegün, babam Selahattin Doğan, Cebrail Aslan'dayım, hepsine selam olsun. Allah'ım bir an evvel sevdiklerine kavuştursun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle.
0: Evet. Ses kaydına paylaştık. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Selamünaleyküm. Ben Bayraklı Çiçek Mahallesi'nden Hüseyin Taşdemir. Aleykümselam Namıder Taşo. Öncelikle hemen hemen B8'de yatan aslan kardeşim, dostum İzzetcan Güle İzoke'ye selam olsun. En kısa sürede yanımızda olmanı temenni ediyoruz aslan kardeşim. Aynı zamanda Aliada yatan kardeşim Orçun Akara ve Enis Küçük Kalfa'ya da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8'den Yunus Emrah Kızılaylı, yani namı der Arap Emrah. Aleykümselam Emrah kardeşim. Burada ibadet birliği yaptım. Buca'dan dostum Berkay Kaya, Bayraklı'dan Gül Ankaralı Paşa, Trakyalı Gözüm İzzetcan. Aynı kurumda bulunan Tostan Hüseyin Ayvaz. Aliada bulunan Can Kuzen Diyar, Halitoğlu Aslan abim, Bayram amcam Emre Kahraman. İsmini zikredemedim abilerime armağan olmak üzere. Emrah, hepsinde yanlışlık var benim kardeşim. Hepsinde yanlışlık var. Şöyle diyelim, ismini zikrettiğim abilerime selamlar olsun diyelim. Selamlarım bakileri. Arap Emrah abi dostlarıma selamlar. Bir mücadele, mutlu huzurlu bir yaşam. Ezname Ezim şarkısı aslan dostlara armağan olsun. Tüm İstanbul çocuklarına da selam olsun. Amra, hepsinde yanlışlık var kardeşim benim. Bilgin olsun. Bizden kaynaklı bir şey değil. Ben Batuhan Çalıkuşu, Can Özüm Sezen Çalıkuşu. Sezen'im bugün evi aradım. Sezer de tutuklanmış galiba. Tutuklu mu, hükümlü mü onu öğrenmemiz lazım. Avukata söyledim, Sezen'in yanına gidecek. Sen takma kafana bir şey. Seni çok seviyorum, bunu unutma. Ben Batuhan Çalıkuşu, prensesim Sezen Çalıkuşu. Sezen'im, cuma günü mektuplar gelmemişti. Bugün geldi ve sana şu kadarını söyleyeyim. Kalbimin çabuk iyileşmesini istiyorsan seni seviyorum deme, hissettir. Çünkü hiçbir yara kabuksuz iyileşmez. Murat abi İrfan, el ayak çekilir gece olunca şarkısını çalarsan sevinirim. Senin de gecen güzel olsun Murat abi, sağ olasın. Batuhan kardeşim hepinize. Selamünaleyküm değerli amca Ömer Ürün. Öncelikle kusurumuza bakmayasın. Uzun zaman oldu, sana bir selam gönderemedik. Yazı yazamadık. Dünya işleriyle meşgulüz bildiğin gibi. Allah yar ve yardımcın olsun. Tez zamanda tahliyeniz olur inşallah, sen ve arkadaşların. Allah bir an önce size güzel günler nasip etsin. Özgürlüğünüzle ilgili her zaman yolunuzu, bahtınızı açık olmasını diliyorum. Allah hepinizin gönlüne göre versin. Allah'a emanet olun. Mehmet Kaplan, Berber Rıdvan, Mardin Nusaybin. Mardin Nusaybin'den selamlar diliyoruz Ömer Ürün amcamıza. Ben Bayraklı'dan Maviş B11 Betül Duran. Yaşama tutunmak için bir mucize ihtiyacım vardı ve Rabbim karşıma seni çıkardı. Mucizeye inanmayan ben şimdi hayatımı bir mucizeye adadım. Sen insanın başına gelecek en güzel mucizesin. Sen benim mucizemsin. Sen bana Rabbimin gönderdiğin meleğimsin. Sen gülümseyince reklam arasına giriyor tüm acılar. Maviş'in Betül'üne Yıldız Silve'den ben sana öyleyim işte. Ben Bayraklı'dan Maviş B11 Betül Duran. Bugün mektubun cevabını gönderdim. Öncelikle fotolarına bittim. Sen benim kendime yenildiğim, ben de yeni duygular uyandırmışsın. Maviş'in Betül'üne bir söz bırakayım. Sabah kalktığımda yüzüne vurduğun her su damlası benim sana günaydın öpücüğüm olsun. Acil haber gönder. Merak ettim seni. Sıla Şahin'den düştüm bir anda şarkısı bize gelsin. Annemin de selamları var. Maviş, kargolar sipariş verildi. 3 günde evde annen. Evet Maviş kardeşim, böyle bir not var. Kargolara sipariş verildi. 3 günde evde demiş annem. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 B13'ten Nurullah Korkmaz. Özür dilerim. Emrullah Korkmaz. Emrullah'ım özür dilerim. Sağ olasın. Aleykümselam kardeşim benim. Senin aracınınla kadın kapalı belki koğuşuna bulunan canıma candan kadınım. Hasret Korkmaz radyo başına. Hasretim nasılsın? İyi misin? İnşallah iyi ve de sağlıklısındır. Canıma Hasret Korkmaz'ıma hasret şarkısı armağan etmek istiyorum. Seni canı gönülden seven sayan adamın Emo Korkmaz. Murat abim ben T1 B13'ten Emrullah Korkmaz abi, senin aracınla kadın kapalı cezaevi belki koğuşuna bulunan ömrünün sahibi Hasret Korkmaz Uygar Donay'dan gözlerin gözlerime ateş ediyor armağan olsun. Seni canı gönülden seven sayan paşan Emrullah Korkmaz, saygılarımla. Emom kusura bakma vallahi. Bugün bir acayiplik var üstümüzde. Allah hayra çıkarsın inşallah.

lütfen teyki de atan Eyüp Gürgür, seni çok seviyoruz. Dışarıda hiçbir şey kapana takma. Biz buradayız. Her zaman yanındayız inşallah. Sen de en yakın zamanda yanımızda olursun. Senin arkanda aslan gibi Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür var. Allah'a emanet ol sizi. Çok seven kardeşiniz Sultan Gürgür. Şakran T3'te yatan yıkılmaz dağım, her şeyim Sergen Gürgür. Bir tanem biz evdeyiz, bizi merak etme. Elbet bir gün demiştik. O gün bugünmüş. Aslanımla ben seni bekliyoruz. İnşallah birkaç gün sonra yanımızdasın. Aslan yüreklim, seni çok seviyorum. İyi geceler, aşkla öptüm, hisset. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B7'den Medet Doğan. Aleykümselam Medet kardeşim. Başta Adalet Kılıcı Hazreti Ali Efendimizin kılıcına eşit olan Reis Hacı Sımo, yani Yusuf Salan, onun kadar değerli olan Recep Gizli, abilerim Umut Özer, Bornova'dan Kaan Yıldırım, Karşıyaka'dan Roşat Güneş Yüz, akabinde kardeşlerim Hasan Ildırım, Enes Kızıldağ, Mesut Hepbektaşoğlu, Aslan kardeşim Arda Kırlı, bu abi kardeşlerime çok selam eder, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Özgürlüğünü kaybetmiş olabilirim ama hala neşemi kaybetmedim. Murat abi, ben T3B7'de yatmakta olan Medet Doğan. Başta kral abim Burak Doğan, can yoldaşım Ercan Doğan, Emrah Doğan, Mümin Doğan, Barış Doğan, Latif Doğan. İsmini saydım sayamadım, kim varsa çok selam olsun. Smo, yani Hancı Smo yazıyor. Medet babanla söyle, reis diyelim ona. Öbür üstte reis yazıyor, bunu da tamamlayalım. Reis Smo, yani Yusuf Salan, abi kardeşlerim Umut Özen, Recep Gizli, Kaan Yıldırım, Karabağlar'dan Zenci Muzaffer Akan Kan, Kemal Bingöl, yani İsyan, Enes Kızıldağ, Arda Kırlı, Mustafa ve akabinde farklı kurumlarda olan abi kardeşlerime çokça selam ediyorum.

0: Ben hemen Cezayir'den, Bayraklı'dan Burak Karabaş. Değerli dostlarım, abilerim Serkan Öztürk, Umutcan Ergün, Antepli Mehmet Ali, Bozkurt Özkurt, Reco Yıldırım, Yavuz Selim, Baydar Mazlum Sürer, Hasan Berke Tuncay, Fırat İmrak, Keko Fırat Öztaşlara, Natakan Özü, Yanık Deniz, Mahsun Ekinci, Emircan Zılan, Aydın Yunus Yılmaz, Hüseyin Oruçoğlu'na selamlar olsun. Merhaba, Cezaevinden Bayraklı'dan Burak Karabaş. Değerli dostlarım, abilerim Erkan Çiftçi, Ömer Yalçın, Hakan Furkan Ekici, Samet Alpo, Hakan Kaplanu, Azat Çelik, Serkan Bozbey, Kaan Atsuz, Yılmaz Akay, Batuhan Üçdemir, Murat Aslan, Hüseyin Dahan. Hayat hesapla değil, nasiple yaşanır. Kardeşlerim, 15 dakika, yaklaşık 5 şarkıyla bir çay molası vereceğim. Sonra WhatsApp'tan son mesajlarımızı sizlerle paylaşacağım. Hemen akabinde de Allah nasip ederse SMS'te kaldığım yerden devam edeceğim. Hemen Şeyh Musun'un da şu ses kaydını göndermiş. Doğum günüydü Fuat Afindi kardeşimin. Bakalım. Aleykümselam şarjı. Evet. Hemen Fuat kardeşim, Fuat Afindi.
1: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Murat abi.
0: Aleykümselam Şeyh Musun.
1: Şakran'da yatan yeğenim Fuat Afindi'nin dün doğum günüydü. Onun doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Yeni yaşını ailesiyle birlikte geçirmesini Allah'tan niyaz ederim. Yeğenim, kendine dikkat et. Seni seven Şeyh Musi Akkoç.
0: Evet, hemen mesajını da okuyalım Şeyh Musi kardeşimin. Sevgili Murat abicim, öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Şeyh Musi Siyakoç, sağ ol Şeyh Musi'm. Öncelikle beni tanıyan tüm cezaevindeki dostlarıma, kardeşlerime selam ediyorum. Buradan yeğenim Fuat Afindir'in de doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Biraz sabret, senin için o ifadeyi değiştirsin diye konuştuk. Yıllık izine çıktı ama hallettik sayılır, seni seviyoruz. Amcam, kendine dikkat et, Allah'a emanet ol. Evet, şimdi 20 dakika takriben 4, en fazla 5 şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet. Son mesajları WhatsApp, son mesajlarını toparlayalım. Sonra SMS'te kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada bir kez daha hatırlatayım. SMS üzerinden cezaevindeki kardeşlerim. Dışarıdan mesaj attırıyorsunuz ya, artık WhatsApp üzerinden de attırabileceksiniz. Tekli mesajlarınızı, günlük mesajlarınızı. Bilginiz olsun, haberiniz olsun kardeşlerim. 3969'dan attırdığınız mesajları WhatsApp üzerinden de attırabileceksiniz tekli mesajlarınızı. Yani abonelerimizin mesajlarıyla beraber mesajlarınız okunabilecek. Haberiniz olsun. Gece 12.30'dan sonra beklemeye gerek yok. Bilginiz olsun kardeşlerim. Ben Salih Işıldak Şakran. T1B6 koğuşuna atan canımdan çok sevdiğim hayat arkadaşım Tevfik Emre Işıldak, sen uzaktasın diye yalnız mısın? Yalnız mı sandın diyelim. Evet, öyle diyelim. Sevgim seninle, kalbim seninle, doğam seninle, nefesim bile seninle. Sen aşksın, ben aşığım. Sen öyle bir sevgisin ki bende uzaklarda atan kalbim değil. Bir yıl, 40 yıl olsa çıkacağın günü sabırla, heyecanla bekliyorum bir tanem. Elbet bir gün bu ayrılık bitecek, biz tekrar kavuşacağız. Şu an birlikte olamadığımız her saniye.

O zaman doyasıya yaşayacağız seni. Çok seviyorum ömrüm, iyi ki sen, Allah'ıma emanet ol kocam. Bu arada Ersin Satır kardeşim. Ersin Satır, T3A20'deki kardeşlerim. Ersin'e söyler misiniz? Evini araması gerekiyor kardeşimizin, haberi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? İyi misin abi? İnşallah iyisindir. Ben T2C12 karşı yakalar. Koşulan Bulut Över. Aleyküm selam Bulut. İnşallah iyi olacağız kardeşim. Can abilerim Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Yavuz Çelik namı der. Cüce abi Muhittin Çalışkan yani Muti. Siverekli Mahmut Çevçi, İsmail Demirkoç, Fuat Can Hayırtır yani. Fıçı abim Alper Demirtaş, Mahmut Şeran. Ahmet Aydın, Mehmet Çalı, Mege Dayı yani. Ben T2C12 karşı yakalar. Koşulan Bulut Över. Gökhan Soğukuyu, Ercan Ekin, Eray Engin, Portakal, Çimentepe'li Yido, İstanbul'da İsa, Melis, Serdal, Avcı, Emir, Kırmızı, Enes, Yüzkaya, Onur, Türk, Yılmaz, Nurullah, Çelik, Bozyakalı, Şeker, Ahmet, son olarak Sefi Bal kardeşime selam ediyorum. Senin aracınla gece bir söz bırakmak istiyorum. Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Tek pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrulardır. Sen güzel insansın Murat abi. Allah'a emanet ol. Sağ olasın Bulut. Sağ ol kardeşim benim. Murat abi ben teki C12 koşulan Bulut Över. Eren Heper, Baba Dostlarım, Azat Başak, Serkan Aksakal, Sadık Çetinkaya, Engin Durmaz, Pastı Kemal Eriş'e selam ediyorum. Murat abi sen de Allah'a emanet ol. Sağ ol kardeşim benim hepimiz. Erdi, 3 tane mesaj göndermiş Ferdi ama hangisi hangisinin aynısı? Ne demiş Ferdi? Abi... Murat abi değişiklik var. Nerede bir toparlayayım bakayım. Ferdi bir şeyler demiş ama hangisi değişecek? Ne oldu? Anlamadım ki. Murat abi. Burada değişiklik var. Diğerlerinde hepsi ard arda. Okunursa çok sevinirim. Saygılar abi. Estağfurullah Ferdi. De hangisini okuyayım Erdi? Ömer'im var bir tane. Bir tane Muhammed kardeşimim var. Bir de senin var. Yok Arda Kılıç adına var. Erdi hangilerini okuyayım kardeşim benim? Onu yarın bir Ferdi ile ulaşsanız abi. Çünkü yarın kayıda geçeceğim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2 B18 koşulan Muhammed Köroğlu. Aleyküm selam Muhammed kardeşim. Koşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş. Başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım abilerim kardeşlerim. Başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo, Acar Toroslu, Apo Yeninci, İsmail Bilgiç, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali, Erbil Arda Kılıç, Ali Rıza Gülseven, Ömer Kaçmaz, Ömer Karakaş, Musa Akkaya bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumlar şarkısı bu canlara armağan olsun. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmeyen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar Murat abi. Sağ olasın Muhammed hepimize kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2 B18 koğuşundan Ömer Kaçmaz. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan can abilerim, kıymetli büyüklerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere. Kıymetli dostlarım İsmail Bilgiç, Cem Acar, Ozan Dahan, İsmet Karasaç, Toroslu, Apo Yeninci. Ve şu... Karıştırdık. Apo Yeninci, Barış Uzunoğlu, Ufuk Polat farklı ve aynı kurumlarda yatmakta olan abim Azat Kaçmaz, Baran Kaçmaz, Berdan Eliş ismini yazamadım. Tüm arkadaşlarıma bin selam olsun. Gece kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz. Bizim yanımızdakiler devrilmez. Hayırlı akşamlar Murat abi. Sağ ol Ömer kardeşim. Erdim valla bunları okudum. Bir tane boşta kaldı. Hangisi değişecek değişmeyecek. Ferdi'ye bilgi verirsen en azından yarın onu da hepsini halledelim kardeşim benim. Selam paşam ben Koçarı. Hani var ya sana boş olmayan paşam. Allah razı olsun sağ ol Ayhan abim. Valla keyfim yok bugün. Öncelikle bütün kader mahkumlarına Allah'ım hayırlı tahliyeler versin. Sevdiklerine kavuşsunlar artık. Acı acı birsin paşam evet mavime gelince onu sevdiğimi zaten biliyor. O beni ben onu iyi anlıyoruz. Paşam bana Hiray Zardoş papatyam çalarsan sevinirim. Paşam ben akıllı olmayan kedisi olan Koçero. Paşam mavime sana bunu söylemek istedim. Sen hayatıma girdiğinden beri her şey daha güzel. Gülüşün sabah kahvem sesin huzurum oldu. İyi ki tanıdım seni iyi ki varsın. Seni çok seviyorum seni ben. Paşam ben Koçero buradan çok şirin kardeşler dostlarım Allah kurtarsın bir an önce ailelerinize kavuşmanız dileyeceğim. Çok şirin Celal çok şirin
Celal çok şirin kardeşler, seviliyorsunuz. Dostum sizi iyi gördüm maşallah. Celal kardeşim kilo almasın. Birlikte yattığınız tüm dostlarınıza da selamlar olsun. Ahmet Kaya'dan Koçar o şarkısını çalarsan sevinirim. Kardeşlerime gelsin paşam. Celal seviyorum seni, biliyorsun. Paşam ben Koçaro, mavim ne oldu mahkemen? Aramışım ben, uyuyordum. Aramışsın diyelim. Ben uyuyordum. Kaç gün uyumadım. Merak ediyorum mavim. Ara ara. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Şakran T1B11'de yatan değerli abim Erhan Teker Cemal Yıldırım. T2'de yatan abim Hamit Elmas Sidar Erol. T3A13'de yatan abim Mustafa Turan Namıder Mute Ali İmran Korkmaz Aykut Polat. T4B18'de yatan abim Suat Konuk dostum Mahsun Oğuz. B12'de yatan abim Murat Akkaya dostum Ömer Hayyamak Süleyman Nezif Ak Hasan Emre Yılmaz. Şakran Açık'ta yatan abim Sebattin Salman. Bu derlere bin selam olsun. Adana Layhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Şakran T1B11'de yatan değerli abim Erhan Teker Cemal Yıldırım. T2'de yatan abim Hamit Elmas Sidar Erol. T3'de yatan dostum İzzet Karakaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Özcan Savuk, Uğur Akman, Anıl Öztürk, Hazar Soydan. Şakran Açık'ta yatan abim Sebattin Salman. Bu derlere bin selam olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen abi Murat Öztaş Dere Namıder Keko Soner Meç Orhan Türkmen Tamer Kaşıkçı Ahmet Ufak Murat Başaran Namıder Direş Kürşat Yedi Baba Oğuzhan Ufak Dostum Ferhat Kalender Gökhan Özer Ferdi Koç Sercan Eken Ekrem Bayraktar Şahin Eli Sezer Erol Servet Tekin Ali Duruşkan Hakan Tan Arif Öztop Kara Eren Barış Barış Altın Terim Berk Ulu Çeşme Şakran Açık'ta bulunan abim Sebattin Selman. Sebattin Salman'a bu derlere bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben İsmail Gökçe. Aleykümselam sağ olasın İsmail kardeşim. B11 koşuna yatmakta olan göz bebeğim Yağmur Boyunduruk sen benim uç noktamsın. Ne olanlar umurumda ne de başka şey. Çünkü ben inanıyorum bazı şeylere. Sen sakın üzülme, seninle çok şey konuşmak istiyorum. Anlaşmak istiyorum ama yeri ve zamanı değil. Senin sonun benim yanım. Seni çok özledim. Şiire gazele çalıyor arabada. Hemen değiştiriyorum, kaldıramıyorum. O kadar sabır ettik az da dayanalım. SMS de attım gece okunur. O sen yalnız değilsin. Tüm dünya karşımıza geçse de ben senin ellerini tutarım. Annen de şu an radyoyu dinliyor seni. Çok sever güzelim benim. Seni çok seviyorum. Güzel günler yakın özgür günler. Allah'a emanet ol aşkım. İsmail harbiden seni çok seviyor Yağmur. Evet kardeşlerim. Bu vakte kadar sizler için gelen WhatsApp mesajlarınızı okudum. Hemen Atakan kardeşimizin de mesajını okuyayım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A1 koğuşundan tahliye olan Atakan Lider. Aleykümselam kardeşim. Başta reisimiz Eyüp Gürgür, canlarım Ertuğrul Gürgür, Sergen Gürgür, kardeşlerim Atakan, Koçak, Uğurcan, Bilgi Çakır, Koçak, Erdinç, Ballıkaya. Koğuştaki tüm kardeşlere selam olsun. Bu derler Aynur Polat'tan dayı armağan olsun abim benim. Murat abi ben T2A1 koğuşundan tahliye olan Atakan Nüder. Öncelikle atam Eyüp Gürgür, can kardeşim Ertuğrul Gürgür, Sergen Gürgür. Allah'ın izniyle yol yakın. Hep beraberiz. Beni tanıyan tüm dostlara T2A1 koğuşuna selamlar olsun. Murat kardeşim ben A1'de yatan Eyüp Gürgür, Hamza Bayan radyo başına, Orhan Mete, Nefret Ün, Çağdaş İran Gil ve Bülent Katay Efecioğlu. Evet Bülent Katay Efecioğlu radyo başına. Çocuklar tahliye oldu. Mahkeme bugünmüş. Hepsi tahliye. Atakan da dahil. A1'e bekliyorum. Bizim bu işi çözelim. Allah'a emanet olun. Sergen Ertuğrul beni merak etmeyin babam. Siz kendinize iyi bakın yeter. Ne zaman çıkacaksınız bana kesin haber verin. Murat abi selamünaleyküm ben Paşa. Aleykümselam kardeşim. Canım babam Eyüp Gürgür. Mektubunu aldım. Canım abilerim Ertuğrul Gürgür, Sergen Gürgür. Abilerime de selam olsun. Evet son mesajımızdı. Şimdi bir şarkı hemen diğer sayfayı açacağım. Diğerinde de kaldığımız yerden devam edeceğiz kardeşlerim.

Evet. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA10 Koşulan Hasan Çelik. Aleykümselam Hasan kardeşim. Değerli abilerim Tolga Yılmazoğlu ve Mert Aydın'a selam ediyorum. Akabinde kadın kapalı da olan değerli ablam Pınar Cuhalı'ya çok selam ediyorum. Murat abi, Pınar ablamın onu da sevdiği bir şarkı ona armağan etmek istiyorum. Güllü'den Her Şeyim Olduğun şarkısı ablam Sarı Pınar Cuhalı'ya armağan olsun. Ben TKA4 Doğanlar Koşulan Cihan Kublay. Bugün canım kardeşim Emre Doğan'ın doğum günü. En içten dileklerimle kutlar nice mutlu seneler diliyorum. Bir dahaki doğum gününde sevdikleriyle birlikte geçirmesini dilerim. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Ben Cihan Kublay. Ben T4A2 Doğanlar Koşulan Fafi Sadih Dursun. Bugün yanımda olan kadar arkadaşım Emre Budahan. Evet, öbürlerinde Emre Doğan yazıyordu kardeşlerim. Burada Emre Budahan'ın doğum günü nice mutlu seneler canım kardeşim. Bir dahaki doğum günü ailenle geçirmen dileğiyle doğum günün kutlu olsun can kardeşim. Ben Fafi Salih Dursun. Ben T4-2 koğuşundan tahliye olan Adilcan Hep Bildik Kral. Hep Bildik Kral babamız Mümin Doğan, Emre Doğan, dostum Fafi Salih Dursun, Emre Buhan, Yunus Emre Ateş, Mami Çelik, Mami Helvacı oğlu bu derlere selam olsun. Ben 3 nolu koğuştan Ekrem Birlik, Sevke gitmedim hala buradayım. Tüm dost

Ve kardeşlerime selamlarımı iletiyorum Murat abim. Sana da sevgim ve selamlarımla. Aleyküm selam Eko canım. Sağ ol Ekrem'im. Allah razı olsun, öpüyorum. Belki de bulunan Canan Batur radyo başına. Canımın dibi Canan, başımın tacı, gönlümün sultanı. Çok özledim güzeller güzelim, kalbimin sahibi. Biziz, merak etme, oğlun önce Allah'a sonra bana emanet. Son nefesime kadar arkanızdayım. Burak Bulut Cano, benden sana armağan olsun. Çalarsan sevinirim Murat abi. Ben T4S2 koğuştan tahliye olan Adilcan, hep bildik. Kral babamız Mümin Doğan, Emre Doğan, Big Boss Barış Doğan. Ne yapsam hakkınızı ödeyemem. Her ne olursa olsun bir telefon kadar yakınım size. Kendinize dikkat edin, Allah'a emanet olun. Sizi seven Adilcan, hep bildik. Ben T2A1 koğuştan namıder taksici Bayram İpek. Bugün koğuşumuzdan lider Atakan Lüder kardeşim tahliye olmuştur. Şu an koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür, Davut Demirkıran namıder Aşan Maden kardeşim ve tüm koğuş arkadaşlarına, bütün kader mahkumlarına Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı armağan olsun. Şakran Cezaevi T2'de ailen seni çok seviyor, en kısa zamanda çıkaracağız seni. Merak etme, alışma, kalıcı değilsin. Yarın kıyafet getirecekler, avukat da gelecek görüşüne. Pehlivan Soy, adının hakkını veriyorsun. Ben hemen T tipinde yatmakta olan canım abim Muhammed Karagöl'e abim doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yaşların olsun, seni çok ama çok seviyoruz ve evet hala saçlarım turuncu. Sen gelince boyamayı düşünüyorum. Ben T4S2 koğuşuna tahliye olan Adilcan, hep bildik. Kral babamız Mümin Doğan, Emre Doğan, Kirvem Can dostum Barış Doğan, Fafi Salih Dursun, Emre Buhan, Ercan Doğan, Bora Şimşek, Güner Uyar, bu derlere selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Adilcan, hep bildik. Menemen'de yatmakta olan Aslan abim Muhammed Karagöl, iyi ki doğdun Aslan abim. Senden ayrı kutladığımız son doğum günün olur inşallah. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle biricik kardeşin. Selamünaleyküm Murat abi. Kadın kapalı yatan aşkım, kadın can suyum, yüreğim. Seni çok seviyorum Tişim. Bunu bil. Beni hiç sorma. Ben seni arar sorarım. Bunu unutma. Abi senden isteğim Kibariye'den Esmer Sevdim Yarim şarkısını çalarsan çok sevinirim. Kirazıma gelsin. Seni hasretle özlemle bekliyorum. Acı çektirme bana. Yüreğim yanıyor. Aleykümselam kardeşim. Selam Murat abi. Ben İsmail Gökçe. Aleykümselam İsmail kardeşim. B11 koğuşuna yatmakta olan göz bebeğim Yağmur Boyunduruk. Aşkım nasılsın? İyi olmaya çalış. O kadar sabır ettik. Çok az kaldı. Seni ne kadar özlediğimi anlatamam ama bu sonunda mutlu olacağız. Senin sonun benim yanım. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol aşkım benim. Batman'dan selam Murat abi. Şükran İrge radyo başına. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Batman'dan eşin Zeki. Çocukların Yusuf, Gazel, Ceren. Seni çok seviyoruz. Ben hiç kalbimi kiraya vermedim. Çok soran oldu. Hepsine ayrı cevabı verdim. Hepsine ayrı cevap verdim. Sahibi var. Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın şarkısı. Şükran İrge ve arkadaşları Çimentepeli Ayşegül, Sinem, Özdemir, Öznur, Kalli, Şehriban, Fidan, Eser Çalışkan tüm A5 koğuşuna gelsin. Tabii ki Murat abim sana da gelsin. Sağ olasın Zeki kardeşim. Şakran bir nolu A3 koğuşuna atan Hakan Yavaş'a seslenmek istiyorum. Sefası sensen eğer, ben bütün cefalara razıyım. O güzel yolunu ölürüm bir tanem. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak her şeyim. Menemen'de yatmakta olan Aslan abim Muhammed Karagöl, nice senelere canım abim. Yeni yaşında tüm dilediğin her şey seninle olsun. Sensiz geçen son doğum günün olur inşallah. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle biricik kuzenin. Şakran'da yatan abilerim, T1C15'te yatan iki gözüm abim İbrahim Kurt, nasılsın abim? İyisindir inşallah. Bayadır konuşamıyoruz, iyisindir inşallah. En kısa zamanda konuşalım. T4B16'da yatan abim Hüseyin Turgay Derli babası, abim siz ne yapıyorsunuz? İyisinizdir inşallah. Haliniz, keyfiniz yerindedir. Beni soracak olursanız çok iyiyim. Seninle de konuşmak istiyorum abi. En kısa zamanda sana mektup yollamıştım abi. Eğer gelmişse geri dönüş yaparsın abi. Kardeşine 3-4 tane fotoğraf yolla. Yarın gelen bir mesajınız. Ben Menemen C2 koğuştan Kadir Etik. Başta canım kanım aslan dayım Reis Harun Güven, Alaaddin ve Tolga Kartal'la dayım Harun Güven'den gece bir söz bırakmak istiyorum.
Kaf Dağı kadar büyük olsanız da kefene girecek kadar küçüksünüz. Ayrıca Sinan Dağ ve Rafet Kale abime de bin selam olsun. Koğuşumda bulunan bütün abilerime, değerli arkadaşlarıma selam.

C2 koğuşuna atan aslan kardeşim Muhammed Kadir Etki, özlem ve hasretle armağan olsun, bugün değil ama elbet bir gün. Gazapizm İbrahim Tatlıses, bir düş gördüm. Ben B2 koğuştan Deniz Yeşilda. Öncelikle selamünaleyküm Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. T114'ten Ali Arap Aslan radyo başına. Kalbimde sen varken etrafımdakiler sadece etrafımdakilerdir. Benim gözüm sendeyse bırak el alem 50 alem gelse gölgen bile olamaz. Onun için İbrahim Tatlıses'ten senden insaf diler yarim şarkısı armağan olsun. Savaş Aktaş'a ben Buca'dan Muzaffer Saklavcı. Şakran T3 C9'da bulunan can dostum. Ailem aslan gibi aslan, dostu gibi dost, her şeyim Savaş Aktaş, nasılsın, iyi misin? Yüce Rabbimden dileyim inşallah iyisindir. Bizleri merak etme, senin iyi oluşunla iyiyiz. Seni çok özlüyoruz, her zaman aklımızda ve gönlümüzdesin. Güzel günler yakındır, kavuşacağımız günleri bekliyoruz. Mektubum bugün ulaştı, acil cevap yazdım. Fotoğraflar gelince hemen ikinci mektubu yazacağım. Aileni merak etme, eşin ve çocuğun seni çok seviyor. Yarım gelen mesaj. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3 C5 koğuşuna yatmakta olan Arda Çalışkan, yani Yeşilyurtlu domdom. Aleyküm selam Arda kardeşim. Buradan farklı kurumlarda olan kardeşlerim, abilerim Bengin, Orhan, Sarı, Şahin, Fırat Korkmaz, Cemal Korkmaz, Yusuf, Baykuş, Mert, Işıklı, Yıldırım, Bozla selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum, bu alem kol payı kaldırmaz. Murat abi, ben T3 C5 koğuşuna yatan Arda Çalışkan, aynı kandan olmasak da can bağım olan kardeşim, T1 C13'te olan Yusuf Barı Baykuş'a selam olsun. Yusuf'um, dostum, elbet bir gün o güneş bize de doğacak. Az daha sabır, sana Özgür Kaplan'dan Azar Azar şarkısına armağan ediyorum. Murat abi, ben Foça Açık'tan Can Doğan. İmparatorum, kral babam Mümin Doğan. Liderim, önemsediğim aslan abim Emrah Doğan. Yakışıklı, karizmatik abim Emre Doğan. Paçal abim Erkan Doğan. Can dostum, iki gözüm abim Barış Doğan. Yanımda olan dostlarım Bora Gündoğdu, Sertaç Küçük, Fırat Bayram, Rıfat Bay, İzzettin Budak, sizi seven Can Doğan. Şakran'da yatan T2 koğuşundaki canımız, ailen seni çok seviyor, en kısa zamanda çıkaracağız. Merak etme, alışma, kalıcı değilsin. Yarın kıyafet getirecekler, avukat da gelecek görüşüne. Pehlivan Soy, adının hakkını veriyorsun. Ben Foça Açık'ta yatan Can Doğan, yakışıklı karizmatik abim Emre Doğan, doğum günün kutlu olsun, yeni yaşın sana özgürlük, mutluluk, huzur getirsin. Her iki mert ve delikanlı ellerinden öpüyorum, seni seven kardeşin Can Doğan. Sayfamızı bir daha yenileyelim. Ben Foça Açık'tan Bora Gündoğdu. Beraber yatmakta olduğum Can Doğan ve Şakran T4 C15'te yatmakta olan can dostum Mert Gürkan'a selamlar olsun. Cümleten selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Aslan abim Muhammed Karagöl, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Allah yokluğunu göstermesin, Allah başımızdan eksik etmesin seni. Bu zor günler elbet bir gün gelip geçecek. Biz seni her daim bekleyeceğiz kardeşin Fatih. Başta Muhammed Karagöl, Emir Uzun olmak üzere Menemen, B6 koşuna atan tüm kader mahkumlardan Allah yardımcısı olsun. Elbet bir gün güneş sizin için de doğacak. Beklenensiniz Adana Layhan'ı, aç kapıyı gardiyan armağan olsun. Çaybaşılı Roman çocuğu Paşa Güler, Naciye Güler, Gülcan Ecelli oğluna gül sakallı gece sözüm var, kader mahkumlarına gelsin. Bence 15'ten İkra Alcalı, Murat abi geceye benden bir söz. Seni gökyüzünde parlayan yıldızlara benzetiyorum. Yalnız aramızda tek bir fark var. Onlar milyonlarca, sen ise bir tanesin. Murat abi derleme Gülsüm, yazgan için Gökhan namından gönül yaram armağan olsun. Bence 11 koğuştan Muğlalı Emine, iyi akşamlar Murat abim, iyi akşamlar kız kardeşim. B18'den Halil Karagöz radyo başına. Ben sana dert değil derman olmaya geldim. Anlaşılmak sevgiden geçer. Sev ve yaşa ki mutlu olalım. Seviliyorsun Halil'im. Ferdi Tayfur'dan Sevdalılar Beni Anlar şarkısı armağan olsun. Paşa Güler, Ferit Güler, Mehmet Öztin, Veli Akçam, Yasin Pala, Serdar Karslı, Naciye Güler, Gülcan Ece.

Celli oğlu Gül Sakallı bütün koğuş arkadaşlarına gelsin bu şarkımız. Şakran cezaevinde yatan Cansu Seda Gülbahar kuzeninden Selin Uysal, canımın içi, yarın büyük gün, hepimiz çok ümitliyiz, sabırsızlıkla bekliyoruz, Allah'ın izniyle hep birlikte olacağız. Burada herkes seni bekliyor, hepimiz çok özledik seni, sabret, az kaldı, Allah'ın izniyle yarın akşam hep birlikte oturmayı hayal ediyorum. Yarın mahkeme gelemiyorum, izin alamadım, tekim ofiste ama kızlar, annen, baban, benim annem, teyzem, Batu hepsi orada olacak. İnşallah, çok sabırsızlanıyorum son saatler, inşallah Allah yüzünü güldürsün. Eskişehir'den İzmir Şakran Kapalı Cezaevine gelsin bu şarkı. Afra'yla Ravza'dan Altan'a gelsin. Seni çok seviyoruz Altan. Hep yanındayız Müslüm Gürses, adını sen koy. Menemen TTBC2 koğuşuna yatan aslan kardeşim Muhammed Kadir Etike. Özlem ve hasretle armağan olsun. Bugün değil ama elbet bir gün. Gazap bizim İbrahim Tatlıses, bir düş gördüm. Selamünaleyküm Murat abi, ben ben T2B15'ten tweet'i Muhammed Aydın. Aleykümselam Muhammed, sağ kardeşim benim. T1A9'dan Mehmet Nurullah Tör radyo başına. Dostum, yanına Safter Acar diye bir dostumuz geldi. Ben nasılsam o da senin için öyledir. Dostumuzdur, sana emanet ediyorum. Allah'a emanet olun, sizleri seviyorum. T2B15'ten B1A9'a selam olsun. Murat abim, ben C11'den Işıl Ercan, T3B17'den koğuşundan Ümit Bingöl radyo başına. Bu dört duvarlar en büyük sınavımız oldu. Çekilen çile boynumuzun borcuysa kavuşmak en büyük hakkımız sevgilim. İzel'den Kırım kızımız olacaktı şarkısı Ümit Bingöl'e armağan olsun. Şehmus Kurcan radyo başına. Seni çok seviyorum, seni çok özledim kara çocuk. Oradan çıkacağın günü sabırsızlıkla bekliyorum güzel kalplim. Azer Bülbül, vazgeçemem şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben B7'den Deniz Sarı. Aleykümselam kardeşim. Yılmaz Ağbaba radyo başına. Seni düşünmeden yapamıyorum. Her zerresine sadık kaldığım varlığın varlığıma bin umut ışığıdır. Uygar Doğan'dan ateş ediyor şarkısını, çalar mısın abim? Afra Ravza ve Anıl'dan Altan'a gelsin. Altan, seni çok seviyoruz. Cezalar bizi yıldırmaz. Seda Sayan şiiri gazele. Ben İkra Alcalı. Koğuşumuzun prensesi Aydar Akbayırlı can dostum Bahriye Günay. Derli Gülsüm. Yazgan canımız Rukiye Gültekin. Onun derlisi Cüneyt Gültekin. Gece benden bir söz. Biz kendi gemimizi yakacak kadar deliyken bizi kibri çöpüyle korkutamazsınız. Azar birbirinden ben sana yine vurgunum şarkısı armağan olsun. Bence 15'ten Gülsüm Yazgan Murat abim, gece benden bir söz, ne hasta bekler sabah, ne taze ölü mezar, ne de şeytan günahı seni beklediğim kadar. Murat abi derlim, İkra Alcalı Azer Birbir, can tanem şarkısı armağan olsun. Şehmus Kurcan, seni çok seven cimcimen, iyi gününde kötü gününde her zaman elini tutup yanında olacağım. Seni çok seviyorum Uygar Doğan'ı, sensiz yapamıyorum. Şarkısı benden sana gelsin kara çocuk. Savaş Aktaş, ben Buca'dan Muzaffer Şaklavcı. Şakran T3C9'da bulunan can dostum, ailem, aslan gibi aslan, dost gibi dost, her şeyim Savaş Aktaş. Nasılsın, iyi misin? Yüce Rabbimden dileğim, inşallah iyisindir, bizlere merak etme. Senin iyi oluşunla iyi, seni çok özlüyoruz. Her zaman aklımızda ve gönlümüzdesin. Güzel günler, yakındır kavuşacağımız günleri bekliyoruz. Mektubum bugün ulaştı, acil cevap yazdım. Fotoğraflar gelince hemen ikinci mektubu yazacağım. Aileni merak etme, eşin ve çocuğun, seni çok seviyorum ben. Ben B4'ten Dilara Elduran. Öncelikle selamlar Murat abim. Biz bütün kızlar bu gece toplandık, masamızı ortak alana attık. Yine seni dinliyoruz. Hayatından olmaya hak etmeyenin gidişini topluyoruz. Gece bir söz. Hayat ben yapmam diyenlerin yaptıkları ile geçiyor. Abi Tekirden Ağları gelsin şarkısı bu gece için, çalar mısın? Bu arada abi, ben Cem Öztekin'in kızıyım. İyi geceler. Öncelikle aleyküm selam kız kardeşim. Sağ olasın. Sağ ol abişim benim. Teşekkür ederim. Menemen T-Tipi B6 koşuna yatmakta olan aslan kuzenim Muhammed Karagöl'ün doğum günün enişten dileklerimle kutluyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Güneşin doğduğu her yeni gün özgürlüğüne bir adım daha yaklaşması dileğiyle seviliyorsun Aslan Cansu Yılmaz. Bir dakika. Dilara Cem Özekin

Cem Özekin, yani bitişik yazmışlar, şimdi jetonum düştü. Rahmetli Cem'in kızısın, öyle mi Dilara? Benim baban eğer oysan, senin baban benim canım ciğerimdi. Çok seviyorduk biz birbirimizi. Askerde beraberdik. Aramızda birkaç yaş vardı ama tabii biz giremeyelim o konulara. Bana hep bulaşık derdi. Yılışık derdi. Şom ağzı derdi. Bilmiyorum şimdi kaç yaşındasın ama. Baban çok güzel bir insandı. Yaklaşık hemen hemen diyebilirim ki bir sene beraberdik. O 5. koğuştaydı, ben 4. koğuştaydım. Zaten toplamda 5 kişilik. Allah rahmet eylesin. Çok güzel günlerimiz oldu. Bilmiyorum hatırlar mısın? Bir tane bej rengi bir Şahin arabamız vardı. Onu bir ağacın altına saklıyordu. Cumartesi çarşıya çıkacağımız zaman bana derdi yalışık, yarın çarşıya çıkıyoruz, ayarla kendini, denize gidiyorduk Akça'ya. Oradan çıkıyorduk sarımsak diye. Ertesi hafta çıkarsak gidiyorduk Balıkesir'e. Nur içinde yatsın canım. Çok güzel bir kardeşim. Evet. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 C8'den Murtakeli Selman Şahin. Aleykümselam kardeşim benim. Aynı kurumda ve diğer kurumlarda olan başlı abim Enes Şahin, Cavit Ok, Ümit Şahin, Çetin Ayçiçek, Çetin Çırpı, Bertus Özçınar, Ayhan Öztanık, Nihat Öztanık, Fahri Ayçiçek, tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Gece sözüm, Murtakeli olmak kaderimiz olmasaydı tercihimiz olurdu ve selam. Ben John 5'ten Aydar Akbayırlı, canımın içi oğlum Emirhan Akbayırlı radyo başına. Kalp atışım, seni çok seviyorum, benim kıymetlimse seni çok özledim. Murat kardeşim oğlum için Şura İskenderli'den derinlere iniyorum, çalarsanız sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi. T1C8'den Çağdaş Hep Bektaşoğlu. Aleyküm selam Çağdaş kardeşim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sen yeter ki gelecek ol bana. Hayatım yol olsun ayaklarının altına. Ve ben içimden hala sana karşı hisler taşırken başkasını hayatıma alacak kadar hasiyetsiz değilim. Herkes fazlasıyla sevmiş. Ben eksikleriyle sevdim oysa. Başkalarının şikayetçi olduğu kusurlarına ben her zerresine inceden yanıktım. Ben Şakran cezaevinde yatan T1 5 koğuşundan Gökhan Avcı için istek atıyorum. Bir an önce çıkıp aramıza katılmanı bekliyoruz. Özledik seni hepimiz. Hepimiz yan yanayız şu an. Seni seviyorum kardeşin Yusuf Almaz. Tülay Maciran'dan sen yoksun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bayraklılı Ahmet Hak'tan. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Adaletli ve doğruluğu ile bilinen karizmatik öz abim Kurtuluş Şakarlı'ya bin selam olsun. Ayrıca koğuşumdaki tüm abi kardeşlerime de selam olsun. Sevgilerimle Bayraklılı Ahmet Hak'tan. Ben hemen T tipinde yatmakta olan Muhammed Karagöl. Umarım bu bizden ayrı geçirdiğin son doğum günün olur. Nice mutlu senelere. Seni seviyoruz. Farhat Tunç'tan Özlem'in dili olsaydı şarkısı armağan olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan, benim için kıymetli değerli olan aşkım Nazan, Demirhan Ömrüm. Hayırlı haberini aldık, hakkında hayırlısı olsun inşallah. En kısa zamanda yanımızdasın, bu akşam çalan en güzel şarkılar senin ve masanı paylaştığın arkadaşlarına olsun. Ömrüm seni seven namı der Murat Eriş kadının. Menemen T tipi öncelikle selamun aleyküm herkese, aleyküm selam. Ben Menemen C2 koşulan Kadir Etik, başta canım aslan abim. Yanlışlık var. Canım kanım bitişik yazmışlar. Ayıralım hemen. Canım kanım aslan dayım reis Harun Güven. Alaaddin ve Tolga Kartal'la dayım Harun Güven'den gece bir söz bırakmak istiyorum. Kaftağa kadar büyük olsanız da kefene girecek kadar küçüksünüz. Ayrıca Sinan Dağ ve Rafet Kale abime de bin selam olsun. Koğuşumda bulunan bütün abilerime, değerli arkadaşlarıma selam olsun. Kadın Kapal'dan, Hazar Yıldız'dan Can Bilsen reis Harun Güven'in derlisine armağan olsun. Menemen T tipi C2 koğuşuna yatan aslan kardeşim Muhammed Kadir Etke özlem ve hasretle armağan olsun. Bugün değil ama elbet bir gün. Gazapizm İbrahim Tatlıses'i bir düş gördüm. Can abim Murat, ben Kurtuluş Şakarlı, sağ ol Kurtuluş'um, aleyküm selam kardeşim benim. Değerli Can Fırat Çelenge ve koğuşundaki tüm arkadaşlara binlerce selam olsun.
Fırat, oraya bir kardeşim geldi. Berkant Baran. Sana ve oradaki arkadaşlara emanettir. Tekrardan tüm koğuşa selam olsun. Sevgilerimle Kurtuluş Şakarlı. Murat abi, ben C8'den Bahar Öztanık. Aynı gökyüzünü paylaştığım benim çok değerli ve o kadar kıymetli can dostum Ruşen Akyıldız, Deha Zelbi ve benim kızlarım Hanife, Kuzey, Arzukaya, Ruşen Akyıldız'la gece bir söz. Yıldızlar gecelerin mal mülk isteyenin mutluluk hepimizin olsun. Serkan Nişancı, özledim. Murat abi, iyi akşamlar sana da. Sağ ol kardeşim benim. Selamlar Murat abim, ben B1'den Hamiyet Küleş, aleykümselam kız kardeşim. Derdilerim Elif Çetin, Buket Polat, Yasemin Ödek, Zeynep Sak ve Sevke Giden Deniz Giz Bebek dostlarıma selam olsun. El alem değil, elli alem de konuşsa biz bizi bildikten sonra el izler, alem alkışlar. Tekirden yıkamazlar bizi, armağan olsun. Şimdi bakın, ana kardeşlerimle bir şey paylaşayım. Geçen akşam kulaklığımı taktım, hiç takma şey dinlememiştim kulaklıkla. Genelde ya çay içmeye gidiyordum, ya koridora gidiyorum, ya salona gidiyorum. Bu şarkıları sizi baş başa bıraktığımda o gece bu yıkamazları kulaklığımı çıkarmadan dinlemiştim. İçerisindeki sözcüklerden dolayı, şimdi biliyorsunuz normal YouTube'ların, yani YouTuber'lerin YouTube üzerinden kanalları vardır. Zaten bu kardeşlerimiz de orada paylaşmışlar. Ben o gün o sözcükleri duyduğumda mümkün olduğunca çalmamaya karar verdim. Çünkü hani burada sizinle açık ve net konuşamadım. Bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Ki geçmişte bunu yaşadık. Bir şarkıdan dolayı biliyorsunuz gittim ifade verdim. Bilmiyorum ne oldu, o da kapanmıştır tabii. Daha önce birkaç kez çaldım ben o şarkıyı ama Allah da biliyor, hiç böyle kulaklık kulağımda veya otururken hiç dinlememiştim. Çoğu zaman da öyle oluyor zaten. Bir tek Baba Müslüm'ün varsa sırada ve kendime geleyim diye dinlemek istediğim varsa o an kulaklığımla iş masadan kalkmam, dinlerim ama diğer şarkılarda mecburen çıkıyorum ya, çay alıyorum. Yani bir şekilde çıkıyorum stüdyodan. O akşam o şarkıyı dinledim. İçerisinde bazı sözcükler vardı kardeşlerim. Biliyorum belki de kızacaksınız. Çünkü her mesajınız içerisinde o şarkı var. Ama inşallah onun yerine daha güzel şarkılarla telafi edeceğim. Sözüm olsun. Ama bu şarkı artık mümkün olduğunca, çünkü artık şarkıları çalarken içeriğine bakacağım. Hareketli şarkılarda, genelde roman havası şarkılarda bazı sözcükler var. İşte onlar söyleyenleri değil ha. Bizi sıkıntıya sokuyor nasıl bir şeyse. O yüzden hakkınızı helal edin kardeşlerim. Ama sözüm sözdür, daha güzel bir şekilde telafi edeceğim. Şimdi birkaç mesaj da okuyayım. Bir 10 dakika, bir 15 dakika bir çay molası verelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim, olur mu? Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran, B1'den dişi Kesper A19'da yatmakta olan kalbimin miladı Gökhan Ardar radyo başına. Bana avukat göndermişsin. Çok teşekkür ederim. Yine yaptın yapacağını. Benim mahkemem 2 Ekim. Haberin olsun hayat. İbrahim Tatlıses'ten verin benim sevdiğimi Gökhan'ıma gelsin. Ben hemen tetibinde yatmakta olan Muhammed Karagöl'le evimizin oğlu. Doğum günün kutlu olsun. Nice güzel senelerin olsun. Agit bayramla ve seni özgür günler bekliyor. Yine yeniden aynı sofralarda buluşmak dileğiyle, Allah'a emanet ol. Teyzen Yasemin ve kardeşin Başak'tan kucak dolusu sevgiler. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgüz. Sağ ol Murat kardeşim. Ben hemen T-Tipi kader birliği yaptım. Caner Kaya'nın sevdiği olan kadın, kapalı C16 koğuşunda olan nazar alınca Caner kardeşimin onu çok sevdiğini buradan belirtmek isterim. Benim eşim olan Selinay Sayan, onu da çok özlediğimi söylemek istiyorum. Murat abi, Selinay'ıma bu hasret, bu özlem hiçbir sıkıntıya, hiçbir acıya benzemiyorum. Tek ayrılığımız bu. Geçirdiğimiz günlerimiz olsun sevgilim. Caner kardeşimin sevdiği olan nazar alınca sözüdür. Cehennemi yarım gelmiş Murat kardeşim. İyi akşamlar Murat abi. Ben C8'den Ruşen Akyıldız, sağ ol kız kardeşim. Çok değerli Bahar Öztanık kardeşlerim, Arzukaya, Deha Zelvi, Hanife, Kuzey, Ayşen, Yaprak Burcu, Güneş, Ersin Can, C14'te yatan kan bağım olmasa da can bağım olan bacım Ezel Özal. Murat abi, gece bir Bahar Öztanık'ın bir sözüyle, kimse kimseyi sevmiyor, kim görsün herkes herkese samimi.
Murat abi Gökhan Namlı'dan Gönül Yaram çalar mısın? Uşan kardeşim sonunda bir karışıklık vardı. Şimdi üç güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

kaldığımız yerden devam. Hemen şöyle açalım. Selamünaleyküm Murat abim. Ben kadın kapalı yatan Pınar Cuhalı radyo başına seslenir misin? Yarın Pınar, selamını aldık. Aleyküm selam. Ferhat iletti. Biz de seni seviyoruz. Son 6 ay kalmış. Özgür günlere inşallah Rabbim te zamanda sevdiklerine kavuşursun. Emoş, ben ziyarete yazarsan gelirim. Seni seven Rabbime emanet ediyorum Pınar Cuhalı. Babamın dediği gibi. Yarın Pınar, seviliyorsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Baran Koyuncu, değerli abilerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu'ya sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Mesafeler uzak olabilir ama gönülden gönüle giden yol her zaman yakındır. Sizlere selam, sabır ve dua gönderiyorum. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven kardeşiniz Baran Koyuncu. İyi yayınlar, ben Velat Koyuncu. Bugün selamın en güzelini canım abilerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu'ya gönderiyorum. Mesafeler uzak olsa da muhabbetimiz ve saygımız baki. Koyuncu soyadını onurla taşıyan o güzel yüreklere selam olsun. Sıradaki şarkı önce sizlere sonra tüm kader mahkumlarına gelsin. Saygı ve hasretle kardeşiniz Velat Koyuncu. Şakranda yatmakta olan zindan Ahmet kardeşim ve değerli Nusret Aslan abim, kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Zaman geçer, günler değişir ama bazı bağlar eksilmez. Mesafe var diye unutulmaz, kardeşlik var diye hatırlanır. Bugün ayrı yerlerde olsak da yarın aynı sofrada buluşuruz. Sizleri seven sayın Baran Koyuncu kardeşiniz hasretle sabırla. Bu arada T4L5'teki kardeşlerim, Devran kardeşimin çok çok selamları vardı size. Belki yarın inşallah gelirse. Fatih'im, sana da Koko Muharrem kardeşim, Şakir Söylemez ve T4D5'teki tüm kardeşlerim, Devo kardeşimin hepinize çok çok selamları vardı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ecerer. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Eskiden her şey iyi davranır. Eskiden herkese iyi davranırdım. Şimdi kim neyi hak ediyorsa onu görüyor, sınırlarımı çizdim. Fazlasını kimse beklemesin. Çünkü artık kendime saygım herkesten büyük. Ayrıca Murat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yerim, Tatar Berkan Baltura ve Şakran Kadın Kapalı'da bulunan yeğenim Meltem Bey Dili'ye gelsin. Çapa Hakan Ecerel. Murat abi, ben Çapa Hakan Ecerel anlamını getiren yerlere veda etmek gerek.

hatır gönül bilmeyenleri hatırdan silmek gerek. Ruhunu ve kalbini incitenleri terk etmek gerek. Sabır da yorulursa eğer sonundaki selamete yürümek gerek. Naifliği, kibarlığı, eziklik zannedenleri zanlarını da ezip geçmek gerek. Murat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yerim, Tatar Berkan, Batura ve Şakran Kadın Kapalı'da bulunan yeğenim Meltem Bey Dilli'ye gelsin. Çapa Hakan Ecerel. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tevşah 20 koğuşundan Ersin Satır. Aleyküm selam Ersin kardeşim. Hayatta hiçbir zaman kararsız kalmayın. Ya o köprüyü geçin ya da yakın gitsin. Net olmayan derttir. Buradan çaba can abilerim Mete Bey Dilli, Taner Ayaydın, Nihat yani Sait Faik Ölçen, Serkan Dede. Dostlarım Caner Batur, Fırat Budak, Çapa Hakan Ecerel, can kardeşlerim Selahattin Ecerel, Ömür Kütükçü, Gürkan Ecerel, Narlı Dereli, İsmail Akpınar, Ensar Kahyaoğlu Namıder, Şekil kardeşim beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Sana da kolay gelsin Murat abi, yayınlar Ersin Satır, sağ ol kardeşim benim. Selamun aleyküm Murat abi, ben Ensar Kahyaoğlu, aleyküm selam Ensar kardeşim. T3A 20 koğuşuna yatmakta olan abim Sait Faik Ölçen yani Nihat Çapa Hakan Ecerel, Mete Beydili, Ersin Satır, Ömer Kütükçü, abi dostlarım. Büyük bir ihtimalle cuma günü çıkıyorum. Sizi seven kardeşiniz Şekil. Selamünaleyküm. Öncelikle Murat abi, ben Murat Akgüz, Kadın Kapalı, C16 koğuşuna yatan sevgilim Selinay radyo başına. Az önce istek yapmadım, Caner yaptı. Ben unutur muyum? Unutmam. Seni çok seviyorum Selinay'ım. Yıldız Silve'den aklım hep sende armağan olsun. Çalarsan sevinirim Murat abi. Ben hemen T tipi B6 koğuşuna yatmakta olan aslan kuzenim Muhammed Karagöl'ün doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Güneşin doğduğu her yeni gün özgürlüğüne bir adım daha yaklaşması dileğiyle, seviliyorsun aslan. Cansu Yılmaz. Murat abi iyi yayınlar, ben İrem. Şakran Kapalı'da yatmakta olan Baran Kaçmaz'a selamlar olsun. Bir tanem iki gözüm, az sabır, seni görmek baba o kadar iyi bana diyelim. Seni görmek bana o kadar iyi geliyor ki ben her koşulda yanındayım aslanım benim. Aslanlar kafese yakışmaz, en kısa sürede yanımızdasın. İvan Aslan Dilem'in deşe armağan olsun. Allah'a emanet güzel gözlüm. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu T tipi kapalı cezaevi B14 koğuşunda yatan Yalçın Özsanık. Aleykümselam Yalçın kardeşim. Buradan senin aracılığınla sevdiklerime seslenmek istiyorum. Öncelikle Kadın Kapalı'da bulunan eşim Bahar Özsanık, başka kurumlarda bulunan oğlum Nihat Özsanık, Ayhan Özsanık, Eyüp Özsanık, Yusuf Özsanık, Hamit Ercik, Ziya Ercik, Özgür Ercik ve bir nolda bulunan yeğenlerim Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Muzaffer Şahan ve abim Serdar Özcan ve dostum Ferdi Bingöl'e farklı kurumlarda bulunan babam Ayhan Ok. Yalçın bu kadar gelmiş. Murat abi, C8'de yatmakta olan Bahar Özsanık ve ben Gülüm Özsanık. Canım annem, oralar kimseye kalmadı, sana da kalmaz, bedelini ödediğin hayatın ilahı sefasını süreceksin illaki. Çok özledim annem, sensiz her gün bana bir ölüm. Allah var, gam yok, inşallah yanımda ol prensesim, güzel gözüm. Murat abim Seminçek'ten, sen de bizdensin, çalar mısın? Selamünaleyküm Murat abim, ben T1 B14'ten galericiler ve pırlantacılar koğuşundan Sait Çelik Namıdar Kürt Bedo. Aleykümselam Sait kardeşim. Buradan baba yarısı olan amcam Yalçın Özsanık. Ya şimdi kafamı karıştırıyorsun Yalçın abicim, bak. Sait sen de aklımı karıştırıyorsun. Şimdi öbür mesajda hani Allah'a sığınırım en ayetten. Abi kardeşiz hepimiz zaten, hiç sıkıntı yok. Bizim öyle zaten bir düşüncemiz yok. Şimdi diğer koğuşta şimdi yanlış yazıyorlarsa dışarıdaki kardeşlerim, Yalçın abi bizden büyükse. Şimdi orada selam aleyküm Murat abim demiş, ben Yalçın Özsanık. Şimdi Sait sen de diyorsun amcam baba yarısı diyorsun. Şimdi mesajların içerisine bakıyorum. Yalçın abinin oğulların dediği kardeşlerimizi bilmiyoruz. Yalçın abicim vallahi öyle yazıyorlar, bilmiyorum, belki bizden yaşça büyüksün. Hani saygıda kusur olmasın, en ayetten Allah'a sığınırım. Şimdi bilmiyoruz yaşlarımızı ama hepimiz abi kardeşiz. Hepiniz benim abimsiniz. Hiç sıkıntı yok. Ama burada bu kusuru hani bilerek işlediğimiz yok. Şimdi olur dostlar kardeşler der ki ya hayırdır. Anlıyor musun abi? Çünkü bunlar hep çok ince düşünen bir insan. Haddinden fazla. Kusuru işlemek istemiyorum. Hata yapmak hiç istemiyorum. Dedim ya en ayetten Allah'a sığınırım. Şimdi Sait de baba yarısı deyince, şimdi Sait'in de kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz ki. Hani matematiksel.

0: Bir hesap yapalım.
1: Hoşgörünüze sığınıyorum. Vallahi ne yazıyorlarsa biz onu okuyoruz. Abi kardeşlerim. Bir sıkıntı yok. Bazı mesela WhatsApp'ta veya öbür tarafta Murat kardeşim diyorlar. Genç kardeşlerim. Hiç alınmıyorum bile. Çünkü niye öyle bir beklentimiz yok. O yüzden hoşgörünüze sığınıyorum. Böyle bir kusuru varsa o bizden kaynaklı değildir. Dışarıda yazan kardeşlerimizindir. Dediğim gibi hepiniz abimsiniz, kardeşimsiniz. Hiç bizim öyle bir beklentimiz de yok. Ama burada dediğim gibi bu kusuru işlemek istemiyorum. Sait kafamı karıştırıyorsun vallahi bile. Neyse baştan alalım. Selamun aleyküm Murat abim. Ben T1 ve 14 galericiler, pırlantacılar. Koşulan Sait Çelik, Namıder Kürt Bedo. Buradan baba yarısı olan amcam Yalçın Özsanık, mesul yardımcımız Kenan Dilek, Aslan Sadullah Başat, Samet Tural dostlarım, Halis Uçar, Namıder Sarı Uğurcan, Tekin yani Eşiko ve Sivaslı Osman Güneş aynı kader birliğini paylaştım. Bayraklılı Ekrem Çelik, Nurullah Yaz, Çetin, Musa Şahin ve hızlı meydancımız Rafet Ergeç'e, Fuat Afindi, Kadir Asap Erdemir'e. Yanlışlıklar, Kadir Asap Erdemir diyelim. Çok selam ediyorum özgür günlerde. Gene yarım mesajın kardeşim benim. Selam Murat abi, ben Çimentepe'den M. Aksungur. Aleyküm selam kardeşim. Öncelikle T1 6 koğuşuna yatan kardeşim Yiğit Boyraz, ayrıca T1 12'de koğuşuna adaletini sağlayan can dostum Doğu Kenan oğlu. Aslan kardeşim Efe Atacı selam olsun. Canım efem, anneni çok selam var, seni çok seviyoruz. Annen her zaman arkanda, sakın unutma. Doğu abine selamlar, sana iyi baksın. Özgür günlerde size, sana Sevinçek kalpsiz şarkısını armağan ediyorum. Selam Murat abi, ben Berfin, aleyküm selam kardeşim. Buradan Beyye'de yatan Melike Baran'a sesleniyorum. Benim kalbim güzel annem. Bugün değil, sen her gün, her an benim için çok özel ve güzelsin. Sadece doğurmakla bitmedi sınavın. Bir de beni büyütmek vardı, büyüttün. Hala derdim senin derdin. Allah en büyük dileğim, Allah'tan en büyük dileğim senin yarın kadar bile mükemmel bir anne olabilmek. Senin yarın kadar diyelim bir anne olabilmek. Benim yüzümden üzüldün, seni üzdüm her an için hakkını helal et. Varlığına bin şükür annem, özlenen ve beklenensin. Menemen'de yatmakta olan Aslan abim Muhammed Karagöl. İyi ki doğdun, yeni yaşın sana özgürlük getirsin. Özgürlük sofralarında oturmak dileğiyle Aslan abim. Kardeşin Fırat Dino. Ben Tepecik'ten Tekgül İpek. TK1 koğuşuna yatan Aslan babam Bayram İpek. Çok kızdım ama en çok da sevdiğim hassas noktam, güvendiğim, sığındığım gölgem, kalbim çok buruk bugün. Doğum gününü ve biz yanında yokuz ama aklımız hep sende. Doğum günün kutlu olsun Aslan babam. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki bizim babamızsın. Seni çok seviyoruz ve çok özledik. Yeni yaşın seni bize bağışlasın. Çok çok öptüm seni. Kızım kıymetli dedesi, bu şarkı bizden sana. Ayaz Erdoğan'dan baba. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 13'ten Uğur Tezcan, aleyküm selam Uğur'um. Kadın kapalıda olan değerlim, o kendini biliyor. B15'e selam olsun. Seviliyoruz, var olanı yaşadık, var söylesi onu da yaşarız Uğur Tezcan. Öncelikle selamünaleyküm herkese, aleyküm selam. Ben Menemen C2 koğuşundan Kadir Etik, başta canım kanım Aslan dayım, Reis Harun Güven, Alaaddin ve Tolga Kartal'la. Dayım Harun Güven'den gece bir söz bırakmak istiyorum. Kaftağı kadar büyük olsanız da kefene girecek kadar küçüksünüz. Ayrıca Sinan Dağ ve Rafet Kale abime bin selam olsun. Koğuşumda bulunan bütün abi ve değerli arkadaşlarıma selam olsun. Kadın Kapalı'dan, Hazar Yıldız'dan, bilsen Reis Harun Güven'in derlisine armağan olsun. Menemen T-Tipi C2 koğuşuna atan Aslan kardeşim Muhammed Kadir Etke, özlem ve hasretle armağan olsun. Bugün değil ama elbet bir gün. Gazap bizim İbrahim Tatlıses, bir düş gördüm. Menemen Hatundere Abdullah Gencer, bugün sana gönderdim bu şarkının her sözünde sana olan sevgim, özlemim ve kavuşacağımız günlere olan inancım var. Çünkü ben hala aynı yerdeyim, sen ilk sevdiğim günkü gibi seviyor, aynı heyecanla seni bekliyorum canım kocam. Biziz, merak etme kurban oldum, seni çok seviyorum yoldaşım Hacı Koca, hadi çık gel paşama armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben B3 koğuşundan tahliye olan Ezgi Bezirci, aleykümselam kardeşim benim. Helin Çağrı'dan ve Berçem Özsemel'e seslenir misin? Can dostlarım, size bir süre yazamadım, çok büyük sıkıntılar yaşadım. Dışarısı çok sıkıntılı, sizi unuttuğumu sanmayın. Her dakika aklımdasınız. Arkadaşlarıma Helin ya da Berçem diye sesleniyorum. Sizi çok özledim. Az daha sabır, sayfamızı yenileyelim.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TGC1'den Metin Büyükşan. Aleykümselam Metin kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan ve Bengin Orhan tüm koğuşa selam olsun. Abi rica etsem bizim mesajlar hakkında kısa bir bilgi verir misin? Allah senden razı olsun abi. Metin'im nasıl bilgi vereyim? Yarın lideri arattır Metin kardeşim. Metin Büyükşan. Metin'im yarın bir arasın liderin telefonunu, ya Derya çıkar ya ben çıkarım. Arayan kardeşimize bilgi veririz. Yani bir kez daha buradan bahsedeyim. Şimdi bu SMS'ten attığınız mesajlar bazen kardeşlerim geç okunacağı için veya geç okunuyor olduğu için duymayan kardeşlerimiz var. Biz de ne yaptık? WhatsApp'a yönlendiriyoruz. Yani orası daha erken okunuyor. Öncülük orada. Böyle bir sistem geliştirdik. SMS mesajlarından aynı mesajınızı WhatsApp üzerinden de günlük bu şekilde attırabilirsiniz. Zaten 12-12.30 zaten yarın kayıt mesajları da baya çok var. Allah nasip ederse yarın onları da yapacağım. Yine tahmin ediyorum 7'de başlayacağız önümüzdeki günlerde. Çünkü WhatsApp mesajlarımız çok çoğaldığı için artık mecburen önümüzdeki haftalara kadar tahmin ediyorum bu şekilde idare edeceğiz. Yani bir şekilde bir sisteme oturtmaya çalışıyoruz ama maalesef onu da denk getiremiyoruz. O da ne hikmettir onu da anlamış değilim. Çözemedim. Bakalım. Ama WhatsApp'a yönlendirmeye çalışıyorum buradaki kardeşlerim. Çünkü yazık günah, dışarıdakiler ücret ödüyor ama kardeşlerimiz duymuyor. Böyle olunca da ben de üzülüyorum ister istemez. Hadi bırakın emeğimizi ama kardeşlerimiz duymuyor. O yüzden Metin kardeşim yarın lideri ararlarsa bilgilendiririz kardeşlerimizi, haberin olsun. T3B8 koğuşuna canım yeğenim Hüseyin Yeşil radyo başına. Sevinçek'ten sende kaldı şarkısı armağan ediyorum. Ben Büşra teyzen, seni çok seviyoruz, Allah'a emanet olun. Murat abi, Merve Tutak'tan İzmir cezaevinde yatmakta olan Yusuf Emir'e toprak gönül, eyvah kalp, deniz dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya vurur. Rüyama girdim bu gece. Bir an önce çıkman dileli özlem ve hasretle. Murat abi, ben Dilara Canbaz. İzmir Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan eşim Doğukan Canbaz için, canımdan çok sevdiğim kocam için. Bu aralar benim sana ihtiyacım var. Şarkısı armağan olsun. Eşim Doğukan Canbaz'a armağan ediyorum. Ben Volkan Geve. Abi senin aracını ile kader birliği yaptım. Selahattin Ecerel, Mete Beydilli Nihat yani Sait Faik Ölçen, Çapakan Ecerel, Utkan Dede, Tatar Berkant Batur, Dedo Ceviz Kıran, Emrah Acabey, Ömer Kütükçü, Yusuf Demir, Taner Bozdoğa, Onurcan Yıldırım'a selam ediyorum. Ben Volkan Geve. Selamünaleyküm abi, ben Volkan Geve. Aleykümselam Volkan kardeşim. Farklı kurum ve koğuşlarda bulunan büyüklerime, kardeşlerime hitaben Efe Us, Mert Işıklı, Fırat Korkmaz, Mithat Belgin, Akın, Tekin Ayferdi, Budak Bengin, Orhan Şahin Engin, Mustafa Uslar, Gürkan Ecerer, Recep Merberkaya, son olarak değerli büyüğümüz Serdar Özcan'a selam ediyorum. Ben Volkan Geve. Kadın kapalı yatan canımız, gözümüzün nuru, yaşama sebebimiz, ayımız, güneşimiz, simamız. Sen önce Rabbime, sonra arkadaşlarına, birbirinize emanet ediyorum. Kızım, seni ve arkadaşlarını çok seviyoruz ve çok özlüyoruz. Allah'a emanetsiniz kanatsız meleklerim. Murat abi, ben Dilara Canbaz. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan eşim Doğukan Canbaz için, canımdan çok sevdiğim kocam için, bu aralar benim sana ihtiyacım var. Şarkısı armağan olsun. Eşim Doğukan Canbaz'a armağan ediyorum. Şarkıda yatan canım babam Ahmet Hassepeçi radyo başına. Seni çok seviyorum aşkım babam. Sen benim her şeyimsin. İnşallah iyisindir. Biziz. Bizi merak etme. Aklım fikrim hep sende. Sen hep iyi ol. Biz nelerin üstesinden geldik. Elbet bu günleri de atlatırız. Seni çok özlerim kalpsizim. Aslan babam Ahmet Hassepeçi. Sen her şeyden herkesten çok çok seven kızın Ayca Su. Elbet bir gün aslan babam Ahmet Hassepeçi. Sayfamızı bir kez daha yenileyelim. Son sayfamız bu da. Hemen şöyle açalım. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına. Kadın kapalıda olan baldızım Sima'ya. Canım az kaldı. Yüce Allah'ın izniyle canını sıkma. Peşindeyiz her şeyin. Seni seviyorum. Arkadaşlarına selam söyle. T1B11 koğuşuna abim Fırat Gezgin, Nurullah Öncü ve kampüs içi bizi tanıyan tüm abi dostlara, kardeşlere selamlar olsun. Kadın kapalıda yatan canım ablam Sima, nasılsın ablacığım? İyisindir inşallah. Biz iyiyiz, merak etme. Annenden alıyorum haberlerini, kurban oldum. Sen iyi ol ama o yeter bize. Bugün aradım, ilgileneceklerini söylediler. Merak etme canımın içi seni. Çok seviyorum, Allah'a emanet ol, kurban oldum. Müge Kınar. Bir kez daha sayfamı yenileyim.
Ben Ayvalık Kadın Açık Cezaevinden Şakran Kadın Kapalı Dolan Canlarım Yeliz Namlı Yasemin Kenar Bircan Güzel Özlem Parlar Aysel Temel Taşlı Gizem Çavlak sizleri çok seviyorum Gökhan Namlı'dan Bursunlar şarkısı sizlere gelsin Esin İpek. Murat abim tekrardan selamun aleyküm. Şakran Teki 17 koşuna atan Can abim Roşat Kızılban radyo başına. Aleyküm selam kardeşim benim. Abi tıraşlar olundu, kıyafetler hazırlandı ve dualar alındı. Annemin avukatı cezaevine daha yeni gitti, bilgin olsun. Yarın dualarımız kabul olur ve annem çıkacak inşallah. Her daim arkanızdayım, unutma. Annem çıksın açık görüşüne geleceğiz inşallah. Benim dışarıda, senin de içeride mücadelen asla bitmesin. Allah'a emanet ol, özgür günlerde yeniden buluşacağız inşallah. Allah'a emanet ol. Yarın gelen bir mesaj kardeşim benim. Ben Menemen A15'ten Berke Keren, Can abim Rafet Kale ve abimin derlisi kıymetlisi derli yengem Mine Kitmen ve yengemin derli kardeşi Elif Bozkurt'a saygılarla gece bir söz. Mutluluğu satın alamazsın, varsa yaşarsın yoksa bakarsın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3A7 koğuşundan Gürçeşmeli Ünal Yılmaz. Aleykümselam Ünal kardeşim, buradan kadın kapalıda yatmakta olan Yağmur'um radyo başına. Baktığım her yerde olmazsan bile daldığım her yerdesin. Seni seven kocan Ünal Yılmaz. Murat abi senin sesinden vefasız alemi söylersen sevinirim. Hayırlı yayınlar dilerim. Ünal borcum olsun ben. Valla bugün çok hiç de keyfimiz yok. Ama borcum olsun inşallah Ünal. Ben Menemen'in namı der Murat Eriş kadın kapalıda yatan benim için kıymetli derli olan Nazan Demirhan ömrüm sen benim için yeri doldurulamaz geri alınamaz paha biçilemez evimin sultanı kadınım seni seven namı der geçen güzel olsun yarın sabah görüşürüz aşkım ablama selam Müslüm Gürses sarı saçlarından sen suçlusun şarkısı senin ve masanı paylaştığın arkadaşların olsun sultanım. Selam Murat abi ben Bozyakalı Murti. Aleyküm selam Murti kardeşim. Şakran kapalı T2C1 koşuna atan aslan biraderim Burak Özkul'a selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. İlla ki bu gecelerimizin bir sabah. Her karanlığımızın da bir aydınlığı olacak elbet bir gün aslan kardeşim. Bu şarkı öz ve kan bağıma armağan olsun Ali Kınık'tan Kocaeli'yiz. Ben TK11'den Yasin Has Sepetçi. Kadın kapalıda yatan güzel gözlüm radyo başına. Bugün takvimin en güzel günü. İyi ki doğdun sevgilim. Sen hayatıma en güzel tesadüfü, en değerli parçasın. Tüm hayallerin gerçek olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Şakran kadın cezaevinde yatan dostumuz Cansu Seda Gülbahar. Bacım seni çok özledim inşallah. Yarın seni almaya geleceğiz. Her şey güzel olacak. Seni çok seviyorum. Kendine dikkat et. Asya Uraz. Murat abi hayırlı akşamlar. Şakran kadın kapalı. B5'te yatmakta olan Yaren Ceviz Kıran radyo başına. Evet Yaren Ceviz Kıran radyo başına. Ben Melisa Ürkmez. Beni neden aramıyorsun? Herkes seni merak ediyor. Bana ulaşmaya çalış. Aklın bizde kalmasın. Biziz inşallah sen de iyisindir. Sana bir şarkı armağan etmek istiyorum. Benim seni görmem lazım deli balım. Selamünaleyküm Murat abi ben Özben Güneş aleykümselam Özben kardeşim. T1B16'da yatmakta olan başta diğer kardeş Ali Endek Osman Temel Mustafa Toprağa selamlarımı gönderiyorum. Ayrıca Meksika'daki dostlarımıza Sivaslı Bayram Koç Yiğit abime selamlarımı iletmek istiyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Murat abim hayırlı akşamlar ben Buket İbru ve Ürkmez'e olarak. İbru Ürkmez olabilir mi kardeşlerim? Ben Buket İbru ve Ürkmez'e. Sesleniyorum. Buradan Dilber Söyler'e sesleniyorum. Canım arkadaşım ne yapıyorsun? İyi misin? İnşallah iyi ve sağlıklısındır. Sizi çok özledim. C15'te yatan tüm sevdiklerime buradan selam yolluyorum. Nergis İvru canımın için ne yapıyorsun? İyi misin? Seni çok özledik. En kısa zamanda inşallah yanımızda olursun. Özleyenlerin çok bunu sen de biliyorsun. Şakran'ın kraliçesi görüşürüz. Allah'a emanet ol. Lütfiye Omurtak, Sultan Gizem, Esmer Abla, Çaki yarım gelen bir mesaj kardeşim benim. Selamünaleyküm aleykümselam ben T1C8'den Çağdaş Hep Bektaşoğlu gece bir söz seni kaybettiğime değil bir daha böyle sevemeyeceğime üzülüyorum. Gecikme sen benimsin öyle kal hayatımda yokluğunu yaşıyor olabilirim belki konuşmuyor olabiliriz doğru dürüst sesini duymuyor olabilirim ellerin ellerimde olmayabilir kokun üzerime sinmemiş de olabilir. Bu saydıklarımı unut bunların hiçbiri seni hissetmeme engel değil Yıldız Silve hep aklımda kal bizim şarkımız o kendini biliyor ben Çukur Mahalle'den Çako.
Ben Beyki Koç'tan Deniz Yeşildağ. Öncelikle selamünaleyküm Murat abim, aleykümselam kız kardeşim. Dostlarım, değerlilerim Hayriye Acarbaş, Rumeysa Kanık, Özgür Pars unutmayın. Bugünler belki dipte olabiliriz ama zirveye ulaştığımız zaman yine beraber olacağız sizi. Çok seviyorum. T1A14'ten Ali Arap Aslan radyo başına. Sen yanımda olduğun sürece kimin karşımda olduğu umurumda değil. Zaten sen varken ne benim ne de senin karşına da çıkabilecek bir adam olduğunu hiç sanmıyorum. Seni seviyorum. Yıldız Tilbe. Kız kardeşim, yarım gelen bir mesaj. Murat abim, ben Buket Ürkmezer ve İbra olarak sesleniyorum. Özge Kırtay, seni çok özledim arkadaşım. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olursun. Duydum, çok üzüldüm. Cezaevine girmene sana bir şarkı armağan etmek istiyorum. Dostum dostum, güzel dostum, sana gelsin. Görüşürüz, Allah'a emanet. Murat abim, ben Dilara Canbaz. Buradan Foça Açık Cezaevinde yatmakta olan eşim Doğukan Canbaz'a sesleniyorum. Doğru duvar yıkılmaz, yıkmayı bırak, sarsamazlar bile. Allah güç kuvvet verdikçe peşinde arkandayım. Murat abim, eşim Doğukan Canbaz'a benim seni görmem lazım şarkısını çalarsan sevinirim. Benden canım kocama armağan olsun. Murat abim, ben Dilara Canbaz. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan eşim Doğukan Canbaz için, canımdan çok sevdiğim kocam için. Bu aralar benim sana ihtiyacım var. Şarkısını çalarsan sevinirim. Eşim Doğukan Canbaz'a armağanım olsun. Hayırlı akşamlar Murat abi. Ben Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Doğukan Canbaz. Sağ ol Doğukan kardeşim. Başta Şakran T1 Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan babam Volkan Canbaz, abim Semih Canbaz, anneannem Gülten Gizay, amcam Semih Canbaz, amcam Burak Canbaz, T2'de yatmakta olan dostum Yunus Kalındamar ve T3'de yatmakta olan kuzenim Mehmet İlbu ve kuzenim Doğancan Nice, Mersin Tarsus'ta yatmakta olan, İhinol'da yatmakta olan Hamza Nice, B6'da kadar biri yaptığım tüm dostlara selam olsun. Senden ricam Murat abi. Doğukan, bu kadar gelmiş mesajın, yarım gelmiş kardeşim benim. Selamünaleyküm Kale Murat, ben Ballıkuyu'dan Umut Ölçer. Aleykümselam Umut kardeşim. Bir nolu tertibinde bulunan B4 koşun olan aslan kardeşim Serhat Bozdaş ve Halil Pala, Ahmet Gerekli, Emircan Akçabat, Yunus Dalkılıç, Günay Reçbergil, Murat Yurdagül, Doğukan Özonur, Sinan Öncel, bu sevdiğim dostlarıma, kardeşlerime Hece Herdem'den güzel bir Kürtçe şarkı armağan etmek istiyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yükümden bakamadım Hafız, gülü kim attı, taşı kim? Özgür günlerde görüşmek dileğimle. T2'de yatan nefesim, bünyaminim, ömrüm, her şeyim sol yanım. O kadar özlemişim ki, o kadar iyi geldin ki bana, anlatamam sana. Sen bu hayatta yaşamaya ve sevmeye değer en güzel şeysin. Seni çok ama çok severim, iyi ki varsın. Sevdiğim, her zaman yanımda olman dileğiyle seni seviyorum. Şakran'da yatan Berat Kurtay, neden bana karşı böylesin bilmiyorum. Her seferinde üstüme geliyorsun. Üstelik suçlu ben oluyorum. Seni seviyorum. Berat Kurtay, seni sevdiğimi biliyorsun. Niye bunu yapıyorsun? Üstelik beni hak etmediğim halde bize bunu yapma. Şakran cezaevinde yatan annem Lütfiye Omurtak için Candan Erçetin'den annem şarkısı çalarsanız sevinirim. Not, anne hakkı ödenmez. Sevme ömür yetmez. Dünya benim olsa bir tane annem etmez. Şakran'da yatan Berat Kurtay, seni sevdiğimi biliyorsun. Seni çok seviyorum. Seni tahmininden daha çok seviyorum. Senin için ölüyorum diyorum. Önemsiz mi bu kadar Berfin? Kale Murat, ben Ballıkuyu'dan Umut Ölçer. Bir nolu tetibinde bulunan B4 kurşun olan aslan kardeşim Serhat Boştaş ve Halil Pala, Ahmet Gerekli, Emircan Akçabat, Yunus Dalkılıç, Güney Reçbergil, Murat Yurdagül, Doğukan Özyunur, Sinan Öncel, bu sevdiğim dostlarıma, kardeşlerime Hecerdem'den güzel bir Kürtçe şarkı armağan etmek istiyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kalem kaderi yazmaz, kaderi çizen sabır, dil her şeyi söyler ama yüreğin sustuğu yerde her şey anlam bulur. Özgür günlere. Murat abim, ben Dilara Canbaz. Buradan Foça Açık Cezaevinde yatmakta olan eşim Doğukan Canbaz'a sesleniyorum. Doğru duvar yıkılmaz, yıkmayı bırak, sarsamazlar bile. Allah güç kuvvet verdikçe peşinde arkandayım. Murat abim, eşim Doğukan Canbaz'a benim seni görmem lazım şarkısını çalarsan sevinirim. Benden canım kocama armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13'te yatmakta olan Eyüp Sayan. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Burada beraber yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yücel Özden,

Yusuf, Gülçin, Arda, Özden, Ömer, Ot Çeken, Yusuf, Gülen, Seyit, Meriç, Cengiz, Baran, Zeki, Durgay, Sinan, Koran, açıkta bulunan canım abim Uğurcan Bıçakçı'ya da selam olsun. Daha ismini sayamadım, tüm herkese selam olsun. Cesaret Dağı'nda korku rüzgarı esmez, aslanlar gibi yaşayan ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben Balıkuyu'dan Umut Ölçer. Bir nolu tetibinde bulunan B4 koşunu olan aslan kardeşim Serhat Bostaş, Halil Pala, Ahmet Gerekli, Emirhan Akçaabat, Yunus Dalkılıç, Günay Rençbergil, Murat Yurdagül, Doğukan Özonur, Sinan Öncel, sevdiğim dostlarıma, kardeşlerime Hecerdem, güzel bir Kürtçe şarkı armağan etmek istiyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sanma ki insanlar değişir, kimse değişmez, yalnızca şartlar değişir. Sen yükseldikçe sevenin, sen düştükçe satanın çok olur. Ben T1A4'ten tahliye olan Ferhat Kurt, A4'te olan abilerim, dostlarım, kardeşlerim Mustafa Yıldırım, Ali Aksoy, Vedat Gül, Serdar Önder, Ahmet İvo Kuni, Keşanlı, Semi abi, Kubi, Dreş, Çirkin Kral ismini yazamadım. Tüm arkadaşlar Ahmet Kaya'dan Karanlıkta şarkısı armağan ediyorum. Çok yorgunum, yarın yazacağım Allah'ın izniyle, sağlıcakla kalın. Ben Şakran, T1'den Selçuk Ok, buradan canımdan çok sevdiğim kara sevdam Havin Ece Soy'a sesleniyorum. Kirpiklerinin sayısını bilirim. Düşün gözlerinin içine nasıl baktığımı, sen nasıl sevdiğimi. Semuş'um, karıcığım, çok az kaldı kavuşmamıza. Oğlumuzu benim için öp, sizi çok seviyorum. Siz benim her şeyimsiniz. İvren Tas Ses'ten Bebeğim şarkısı armağan olsun. Ben T1A4'ten tahliye olan Ferhat Kurt, A2 koğuşuna yatan abi kardeşlerim, dostlarım, Lokman Dayım, Ferhat Tekeli, Velid Doğal, Hüseyin Bağkesen, Fırat Timuçin kardeşim, Mirket Musa Aydoğan ismini yazamadım, tüm kardeşlerim Ahmet Kaya'dan kendine iyi bak şarkısı armağan ediyorum. Hoşça ve dostça kalın. Lokman Dayı, sizin eve gideceğim yarın. Şakran'da yatan Berat Kurtay, bana bak, kendine gel artık, biliyorsun sana düşkünlüğümü, yapma bana bunu, üzme beni, seni seviyorum, sabahtan ara beni acil. Berat Kurtay, yarın ayın 15'i babamın ameliyatı var, sana anlattım, sabahtan beni arar mısın aşk, seni seviyorum, seni seviyorum Berfin. Selamünaleyküm, aleykümselam, ben T1A4'ten tahliye olan Ferhat Kurt, A17 koşuna bulunan değerli dostlarım, abi kardeşlerim Murat Değirmencioğlu, Çektar Bakır, Mehmet Tunç, Eray amca, Serkan Kaya, Sarı'ya ayrıca ismini hatırlayamadım. Diğer abi kardeşlere de selam olsun. Ahmet Kaya'dan Diğer Bekir Türküsü şarkısı A17 koşuna gelsin. Hayırlı geceler. Ben Çeçen, yani Abdülkadir Çeçen, buradan benim için değerli ve kıymetli olan Hülya Bayraklı ve arkadaşlarına, Hatice Buse Yılmaz, Kübra Tepe Güler, Demir Kıran, Arife Gülce Gün, Rabbimin her daim sizinle olmasını temennileriyle AKÇ, yani Abdülkadir Çeçen. Şakran'da yatan Berat Kurtay, babamdan yetişebilirsem görüşüne geleceğim aşk, umarım yetişirim, seni çok özledim, seni seviyorum, seni çok seviyorum Berfin. Ben T1A4'ten tahliye olan Ferhat Kurt, bugün adliyede hasbihal ettiğimiz dostlar, abi kardeşlere ve şerefiyle atan tüm kader ortaklarından selam olsun. Güneş inşallah bir gün sizin için de doğar. Allah'a emanet olun. Azar birbirinden borcum bitmedi şarkısı hepinize armağan olsun. Öncelikle yayınlar Murat abi. Caner kardeşimin sevdiği olan nazar alınca sözüdür. Cehennem mi cennete göndereceksen o gün bizim özgürlüğümüz günü olacak. Senin hayalinle uyuyup senin hayalinle güne başlıyorum. Seni çok özledim. Önce kendine sonra Allah'a emanetsin Yıldız Sil ve Caner kardeşimin nazar sevdiğine bir tek düşüncem şarkısı armağan olsun. Çalarsan sevinirim Murat abi. Ben T1A4'ten tahliye olan Ferhat Kurt, T4 cezaevinde bulunan değerli abim, dostlarım Bülent Aslan, Cebrail Aslan kardeşleri, ayrıca T1'de bulunan Mevlüt Canbuldu, Vedat Tuncel Dağlı, Hüseyin Muharrem Atsever, Doğan Düztaban, Berhan Atsever ismini hatırlayamadım, diğer abi dost kardeşlere gelsin, hakkınızı helal edin. Murat abi, ben Dilara Canbaz, buradan Foça Açık cezaevinde yatmakta olan eşim Doğukan Canbaz'a sesleniyorum. Doğru duvar yıkılmaz, yıkmayı bırak sarsamazlar. Allah güç kuvvet verdikçe peşinde arkandayım. Murat abi, eşim Doğukan Canbaz'a, benim seni görmem lazım şarkısını çalarsan sevinirim. Benden canım kocama armağan olsun. Murat abi, hayırlı akşamların olsun. Ben Dilara Karakuş Salkız kardeşim ve Canbaz olarak sesleniyorum. Eşim Foça Açık'ta yatan Doğukan Canbaz'a, benim seni görmem lazım.
Murat kardeşim ben Tepecik Tenekeli'den Yeter Çamur. Şakran Kadın Kapalı B8 Koğuşuna Atan. Kızım Nursel Deringöl Devrilmez. Özge Çiçek oğlum Sedat kızım Melek ve tüm koğuştaki kızlarıma selam olsun. Hepsini tek tek öpüyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim hepinizi kurtarsın oralardan. Amin. Hayırlı geceler. Farklı kurumla yatan Gamze Deringöl sana da selamlar olsun. Murat kardeşim ben Gamsız Taner Deringöl. TKC1 koğuşunda kardeşim Furkan Özen Dadaş Bengü kardeşim Samet kardeşim Murat kardeşim Turgut kardeşim Metin Büyükcan yeğenim tüm TKC1 koğuşuna selamünaleyküm kardeşlerime sıradaki şarkılar armağan olsun. Sayfamı yenileyim varsa paylaşalım sonra müsaade isteyelim kardeşlerim. Evet, son mesajınızı da okuyalım. Selam Murat abi. Ben Bayraklı Cengiz Han'dan Pınar. Aleykümselam kardeşim benim. Şakran T2C1'de olan sevgili eşim Sercan Keskin'e akşamki mesajımı dinledin mi bilmiyorum. Şimdi yine sensizlik çöktü evime. Yazayım dedim sevgilim. Seni çok özledim. Bazen dünyada bir insan bulursun. Bazen de dünyayı bir insanda bulursun. Sen de dünyayı buldumsun. Seni çok seviyorum. İyi geceler sevgilim. Bu gece de ama yine sensiz yapamıyorum. Şarkısı sana armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Aynur Canbaz. Aleykümselam kardeşim. Başta eşim Volkan Canbaz. Annem Gülten Gize. Oğlum Doğukan Canbaz. Eşim Volkan Canbaz'a. Füsünmeden beni düşünmeden uyuyamazsın şarkısı armağan ediyorum. Tanıyan tanımayan ismini sayamadım. Tüm kader mahkumlarına da armağan olsun. Evet bu saate kadar sizler için gelen SMS mesajlarınızı da paylaştım kardeşlerim. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun inşallah. Rabbime emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Allah için seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın Allah nasip ederse inşallah huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Gitmeden hemen şunu sistemi kapatayım. Hemen gitmeden şu sistemimizi bir kapatıp açalım. Evet, şöyle bir açalım bakalım. Hemen açılsın şu 15 saniyelik bir sessizlik oluşuyor. Şimdi ben gittikten sonra kapandım. Müdahale etme şansımız çok zor. Şöyle yapalım. Hoşça kalın. Rabbime emanetsiniz.

Bu şehrin sessizliği kulağımı tırmalıyor. Duygularım beynime ağır sorular soruyor. Aza koydum almadı, çoğa koydum dolmuyor. Bilmem neden nasıl bitti. İnan

0: nidamı, yaşamak bana uymuyor.
1: Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa bana, hep yasa, hep günah. Saçlarını özledim dalga dalga, şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşlar cenazemi yıkasınlar, yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler. Dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler, ama yeter ki senin uğruna, senin uğruna öldüğümü bilsinler.

0: yaşamak bana uymuyor.
1: Al dar ağacındayım, dep aldımdaki sandalyeye de, tak boynuma yağlı urganı da, beni öldür öyle git demiştim sana. Acımadın ki bana, Allah bile acırmış yanan kuluna. Elveda'yı bile çok gördün ya bana, kafam almıyor vedanı, unutamadım sevdanı. Kır kalemi, ver idamı, yaşamak, yaşamak bana uymuyor.

Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.

yaşayacağım bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuna.

da iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adım eşkalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yanitam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

da ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta, şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser.

0: kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Ya ben sensiz kaldım ya. Ben çaresizim. Ben yalnız kaldım ya. Ben bitmişim. Ben şimdi yapayalnızım. Dört duvarlar sarmış bedenimi. Çocuklarım, yavrularım, anam babam. Perişanım ben. Sahile vurmuş balina misali. Ne kuma çıkabiliyorum, ne